0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür

Ya da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim Cuma günü Halk Günü paneline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Larke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki felaketin 3 yılda bu boyutlara ulaşabileceğini öngöremediklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 50 milletvekilinin yapay zeka kullanarak oluşturulan sahte müstehcen içeriklerin hedefi olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa çarşamba günü Mersin'de sahibini bulacak. Organizasyonda geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-20 derece, Atina az bulutlu 16-28, Belgrad az bulutlu 25-12, Helsinki az bulutlu 5-11, Kopenhag sağanak yağışlı 9-15, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13-24, Moskova az bulutlu 10-16, Paris sağanak yağışlı 11-19, Priştine az bulutlu 10-24, Roma çok bulutlu 16-25, Saraybosna az bulutlu 8-18, Sofya az bulutlu 10-23, Tiran az bulutlu 13-26, Varşova çok bulutlu 13-19, Viyana az bulutlu 12-24, Zürih parçalı bulutlu 9-21 derece, Amman az bulutlu 14-27, Aşgabat az bulutlu 15-25, Bağdat az bulutlu 24-35, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-23, Bişkek az bulutlu 5-17, Duşanbe parçalı bulutlu 13-26, Kabil az bulutlu 12-26, Kerkük parçalı bulutlu 22-31, Kuveyt az bulutlu 29-38, Medine parçalı bulutlu 28-40, Mekke az bulutlu 29-39, Riyad az bulutlu 25-39, Tahran az bulutlu 21-30, Taşkent az bulutlu 11-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tokyo az bulutlu 17-23 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Kahir az bulutlu 18-30, Melbourne az bulutlu 6-17, Montreal yağmurlu 8-16, New York az bulutlu 9-19, Sydney az bulutlu 13-18, Washington az bulutlu 7-22 derece, Çaturunga az bulutlu 12-23, Frankfurt az bulutlu 9-22, Gümülcine az bulutlu 13-23, Köln parçalı bulutlu 9-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence az bulutlu 10-21, Münih çok bulutlu 9-22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Selanik az bulutlu 13-23, Şumna az bulutlu 9-23, Taraglia parçalı bulutlu 11-23, Balkaneş parçalı bulutlu 12-23, Zenitsa az bulutlu 9-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşacağız. Her hafta olduğu gibi bu ünlü destanı siz sevgili dinleyicilerimize aktarmadan önce destanlar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Destanlar kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Kökeni Yunanca espos sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarih ögeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Destanlar tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların kopuz adı verilen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan edebi eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabii afetlerin, göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması destanların oluşumunda etkili olmuştur. Destanlar birçok ortak özelliğe sahiptirler. Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destanlarda toplumların belleklerinde iz bırakmış olaylar anlatılır. Olağanüstü ve olağan olaylar iç içe olarak verilir. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Olaylar çok geniş bir coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası, ortaya çıktığı zaman içinde düşünülebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Destanlar anonimdir. Halkın ortak belleğinin ürünüdür. Belirli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Genellikle manzum, yani şiir şeklinde olan destanların bir kısmı, zaman içinde şiirsel özelliklerini kaybederek hikaye şekline dönüşmüştür. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Programımızın bu bölümünde Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Oğluna değerli hediyeler almaları için İstanbul'a giden Paypüre Bey'in bezirganları dönüşte saldırıya uğramışlardı. Onları kurtaran yiğit delikanlı Paypüre Bey'in oğlu Bamsı Beyrek'ti. Bu olayı öğrenen Paypüre oğluna Türk gelenekleri gereği ad konulmasına karar verdi. Dede Korkut bu genç yiğide ismini koyarken Oğuz Beyleri dualar ettiler. Törenin ardından Bamsı Beyrek ava çıktı. Av esnasında Bamsı'nın üzerine bir sürü geyik geldi. Geyiklerden bir tanesini gözüne kestiren Bamsı Beyrek onu kovalaya kovalaya bir yere ulaştı. Ulaştığı yerde yeşil bir çayır, çayırın üzerinde kırmızı bir çadır gördü. "Ya Rab, bu çadır kimin ola ki?" diye kendi kendine söylendi. Baktı ki çadırda ela gözlü bir güzel bulunmakta. Çadıra yaklaşmaya utandı. "Ne olursa olsun ben avımı avlayayım," dedi. Çadır, Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi Banu Çiçek'in çadırıydı. Banu Çiçek, Bamsı Beyrek'in çadırının önünde bir geyik vurduğunu görünce dadılarına seslendi.
1: Bire dadılar, bu densiz bize yiğitlik mi gösteriyor? Varın bundan pay isteyin. Görün hele ne der?
0: Dadılardan Kısırca Yenge adlı bir kadın vardı. İleri çıktı, Bamsı'dan pay istedi.
2: Hey bire yiğit, bize bu geyikten pay ver.
0: Bamsı Beyrek merak içinde cevapladı dadıyı. Bre dadı, ben avcı değilim. Beyoğlu beyim. Geyin hepsi sizin olsun. Lakin sorma kayıp olmasın, bu çadır kimin çadırıdır? Kısırca yenge Bamsı'nın merakını hemen giderdi.
2: Bey yiğidim, bu çadır pay biçen beyin kızı Banu Çiçek Hanım'ındır.
0: Bu cevap üzerine Bamsı Beyrek'in kanı kaynamaya başladı. Edep içinde usul usul alanı terk edip geri döndü. Dadılar ve diğer kızlar geyiği alıp güzeller güzeli Banu Çiçek'in önüne getirdiler. Sultan Banu geyiğe baktı. Geyik semiz bir yabani geyikti. Banu Çiçek avcı yiğidi merak ediyordu.
1: Bire Kısırca yenge, bana söyle hele, bu nasıl bir yiğittir?
0: Kısırca yenge geyiği avlayanın çok yakışıklı bir delikanlı olduğunu ve Beyoğlu bey olduğunu söyledi. Banu Çiçek bunu duyunca şüphelenmişti.
1: Hey dadılar, beni dinleyin. Babam bana seni Beyrek'e verdim dedi. Sakın bu Beyrek olmasın. Çağırın hemen, haberleşip konuşayım.
0: Dadılar Bamsı Beyrek'i bulup hemen çağırdılar. Beyrek geldi, çadıra girdi. Banu Çiçek yaşmağını örtündü.
1: Yiğit söyle bana, gelişin nereden? Sen kimsin? Neden buralara geldin? Anlat bana.
0: Bamsı Beyrek cevap verdi. Bana Pay Püre oğlu Bamsı Beyrek derler. Buralara İç Oğuz'dan geldim. Pay Piçen Bey'in kızı varmış. Onu görmeye geldim. Banu Çiçek Bamsı Beyrek'i denemek istiyordu.
1: O öyle insan değildir ki sana görünsün. Ama ben Banu Çiçek'in dadısıyım. Gel şimdi seninle ava çıkalım. Eğer senin atın benim atımı geçerse onun atını da geçersin. Sonra seninle ok atalım. Beni geçersen onu da geçersin. Daha sonra seninle güreşelim. Beni yenersen onu da yenersin.
0: Bamsı Beyrek teklifi kabul etti. Pekala, o zaman atına bin. İkisi de ata bindiler. Meydana çıktılar. At sürdüler. Beyrek'in atı kızın atını geçti. Ok attılar. Beyrek'in oku kızın okunu geçti. Banu Çiçek bunun üzerine...
1: Bire yiğit, benim atımı kimsenin geçtiği görüldük kişi değil. Okumu da kimsenin geride bıraktığı duyulduk şey değil. Şimdi gel seninle güreş tutalım.
0: Dedi. Bamsı Beyrek hemen atından indi. Her ikisi de pehlivan olup birbirlerine sarıldılar. Banu Çiçek çok dişli bir pehlivan çıkmıştı. Sonunda Beyrek kızı kavradığı gibi sırt üstü yere vurdu. Banu Çiçek yerden doğrulup...
1: Yiğidim, Pay Piçen Bey'in kızı Banu Çiçek benim.
0: Dedi. Bamsı Beyrek sevindi. Parmağındaki yüzüğü çıkarıp Banu Çiçek'in parmağına taktı. Aramızdaki bu nişan olsun han kızı, dedi. Bamsı Beyrek yurduna, babasının yanına geri döndü. Babasına yaşadıklarını anlattı ve ''Baba, bana bir kız alıver ki ben yerimden kalkmadan o kalkmalı, ben karakoç atıma binmeden o binmeli, ben düşmanıma varmadan o düşmanımın işini bitirmeli. Böyle bir kız alıver bana baba.'' dedi. Babası Pay Püre ise ''Oğul, sen kız istemiyorsun. Kendine bir arkadaş istiyorsun. Galiba senin istediğin kız Pay Piçen Bey kızı Banu Çiçek'tir, dedi. Ancak oğluna uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Oğlum, bu kızın deli bir kardeşi vardır. Adına Deli Karçar derler. Kızı isteyeni öldürüyor. Bu meseleyi Oğuz beylerine danışalım. Oğuz beyleri Paypüre Bey'e kız istemeye, Dede Korkut'un gitmesini teklif ettiler. Dede Korkut bu teklifi kabul etti ve bir istekte bulundu. Dostlar, madem ki beni gönderiyorsunuz, biliyorsunuz Deli Karçar kız kardeşini isteyeni öldürüyor. Bayındır Han'ın harasından soylu iyi koşan iki at getiriniz. Birisi keçi başlı kırçıl aygır, diğeri koç başlı doru aygır olsun. Ansızın kaçmam gerekirse birine bineyim, diğerini yedeğime alayım. Dede Korkut'un sözü haklı bulundu. Bayındır Han'ın harasına gidip istediği özellikte iki at getirdiler. Dede Korkut birine bindi, diğerini ise yedeğine aldı ve ''Dostlar, sizi Hakk'a ısmarladım.'' diyerek ayrıldı. Bu sırada Deli Karçar ak çadırını kara yerin üzerine kurdurmuştu. Arkadaşlarıyla nişan alma talimi yapıyorlardı. Dede Korkut yanlarına doğru geldi, başını indirdi, elini bağrına bastı, tatlı diliyle selam verdi. Deli Karçar'ın ağzı öfkeden köpürdü. ''Aleyküm selam ey yolunu şaşırmış, işleri bozulmuş. Kadir Allah ak alnına bela yazmış.'' Ayaklıların buraya geldiği yok. Ağızların bu suyumdan içtiği yok. Sana ne oldu? Ecel ne mi susadın? Buralarda ne arıyorsun? Dede Korkut cevap verdi. Karşıda yatan Kara Dağı'nı aşmaya geldim. Akıntılı güzel suyunu geçmeye geldim. Geniş eteğine, dar koltuğuna sığınmaya geldim. Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle aydan arı, güneşten güzel, kız kardeşim Banu Çiçek'i, Bamsı Beyrek'e istemeye geldim. Dede Korkut'un sözlerini duyan Deli Karçar öfkeyle haykırdı. Bre hemen ne diyorsam onu yapın. Çabuk kara aygırma yerleyip, kılıcımla topuzumu getirin çabuk. Kara aygırı eğerlediler, silahlarını getirdiler. Deli Karçar'ı ata bindirdiler. Deli Korkut atını mahmuzladıktan sonra dizginlerini serbest bırakıp kaçıverdi. Deli Karçar, Dede Korkut'u takibe başladı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre.

Denmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an, biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık, dedi. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur mahallesinde Filistinlerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı. Ve son olarak spor. Esenler Erokspor erkek basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı BKT Avrupa Kupası dev grubunun ikinci haftasında çarşamba günü Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir.

0: Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler balıkçılar. Artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Türk Kızılayı bizim için var. Türk Kızılayı bizim desteklerimizde var. Karagün dostumuz Türk Kızılayımıza destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim olabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim Cuma günü Halk Günü panelini ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Larke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki felaketin 3 yılda bu boyutlara ulaşabileceğini öngöremediklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 50 milletvekilinin yapay zeka kullanarak oluşturulan sahte müstehcen içeriklerin hedefi olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa çarşamba günü Mersin'de sahibini bulacak. Organizasyonda geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçük.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran sualtı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an, biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık, dedi. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur mahallesinde Filistinlilerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı. Ve son olarak spor. Esenler Erok Spor erkek basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı BKT Avrupa Kupası dev grubunun ikinci haftasında çarşamba günü Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: me.
1: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte, fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için bilimin mükemmel eş tarifini araştırdık. Çoğu kadın ve erkek için fiziksel, duygusal ve toplumsal pek çok faktör mükemmel eş seçimlerinde etkili. Peki bizler neler arıyoruz? Psikolojide ebeveyn yatırımı olarak tanımlanan evrimsel taleplerimizin, partner seçimlerimizin çok ciddi rolleri var. Gerçekten bay ve bayan mükemmeli aramak biyolojik ve psikolojik olarak ne kadar doğru? Biraz da bunlara bakalım. Kusursuz eş, mükemmel partner ve ruh eşi. Tanımlar değişse bile insanoğlu varoluşundan beri kendisi için en ideal olarak tanımladığı ve yaşamının kalanını geçirmek istediği mükemmel eşi arıyor. Kimi buldu, kimi bulduğunu sanıyor, kimi ise bunun mümkün olmayacağına inanıyor. Adem'le Havva, Leyla'yla Mecnun, Ferhat'la Şirin. Gerçekten doğru kişi miydi birbirleri için? Ama erkekler ve kadınlar için değişen kriterler, yaş ilerledikçe, akıl büyüdükçe, gelen olgunlukla, kültürel ve toplumsal faktörlerin etkisiyle, hatta coğrafik bölgelere göre bile değişen seçimler. Evrimin bir sonucu olarak kadın ve erkeklerin kusursuz bir eşten beklentisi değişse de nihai olarak soyun devamlılığı toplumun büyük bir kesimi için en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Yapılan bütün araştırmalar seçimlerimizde görünür faktörlerin yanı sıra görünmeyen başka etkilerden bahsediyor. Geriye tek bir soru kalıyor. Gerçekten de kusursuz bir eş aramalı mıyız? Dünyaca bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada estetik, yaş, çekicilik, fiziksel yapı, kaynaklar, yani zeka, eğitim, gelir ve kişilik, güven, açıklık ve duygusal bağ olmak üzere cinsiyete göre farklılık gösteren 9 faktöre verilen yanıtlar incelenmiş. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen katılımcıların yanıtlarına bakıldığında fiziksel yapı ve çekicilik olmak üzere kişilik özellikleri her iki cinsiyet içinde önem skalasında oldukça yüksek olarak değerlendirilirken yaş, zeka ve eğitim daha eşit olarak derecelendiriliyor ve gelir önem skalasında oldukça düşük bir noktada yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre özellikle kadınların yaş, eğitim, zeka, gelir, güven ve duygusal bağ erkeklerden daha çok önem verdiği görülüyor. Burayı tekrar ediyorum. Kadınlar yaşa daha önem veriyor. Eğitime, zekaya, gelir düzeyine, güven duygularına ve duygusal bağa. Erkeklerse yaş faktörüne neredeyse hiç takılmıyorlar. Erkeklerin diğer özelliklere göre tüm yaşlarda çekicilik ve fiziksel yapıya daha çok önem verdiğini, ancak kadınlara kıyasla yaş faktörünü daha az önemsediklerini ortaya koymuş. Her iki cinsiyet için yaş ve çekiciliğin göreceli önemi yaş arttıkça azalırken fiziksel yapı tercihinin kadınlarda yaşla birlikte arttığı görülüyor. Öte yandan çekicilik ve fiziksel yapı tercihlerinde cinsiyete bağlı farklılıklar yaşla birlikte azalma eğilimi gösteriyor. Şaşıracaksınız belki ama her iki cinsiyetin de eğitimi ortalamada nispeten daha az önemli. Yani yaşla birlikte azalan bir eğilim sergileniyor eğitimde. Her iki cinsiyet içinde zekanın önemi yaş ilerledikçe azalırken kadınlar özellikle 20'li yaşların ortalarında 40'lı yaşların sonunda zekaya çok daha fazla önem veriyorlar. Gelir kapsamında ise cinsiyetler arasında önemli bir fark görülmeyen araştırma sonuçlarına göre genç katılımcılar gelir düzeyini yaşlı insanlardan daha az önem veriyor. Bunların yanı sıra her iki cinsiyet içinde yaşla birlikte açıklık ve güven tercihleri önem kazanıyor. Tüm yaşlarda. Kadınlar erkeklere kıyasla güveni nispeten daha önemli görüyorlar. Güvendeki bu cinsiyet farkı erkeklerde daha üst bir seviyede. Daha yaşlı katılımcılar güzelliğe daha az önem veriyor ve karakterlerle daha çok ilgileniyorlar. Belki de bunun yaşlandıkça daha bilgeleştiğimizle bir ilgisi vardır. Ve bu araştırma hiç bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkarmış. Mükemmel eşi bulsak bile onu algılayamayacak kadar algısı bulutlanmış varlıklarız. O kişinin ne olduğundan ziyade nasıl olduğuna karar veren bir medeniyet tarafından formatlanmışız. Kılığı, kıyafeti, pantolonunun markası o kişinin biyolojik sinyallerinden çok daha önemli. Her şey kusursuz, mükemmel olsun gibi bir beklentimiz var. Oysa mükemmeliyetsiz insanı sevebilme halini deneyimlememiş, acemi zihinler için ikonik ve poster ilişkiler makulmüş gibi gelse de gerçek yaşam ve gerçek ilişki bu değil. eş seçerken benzeri seçeriz, makulü seçeriz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Seçimleriniz eşte ve aşta daima sağlıklı olanlar olsun. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizdeki günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 28, Burdur 24, Hatay 26 derece. Isparta 24, Kahramanmaraş 25, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Aksaray 20, Ankara 21, Çankırı ve Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir 20, Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu 19, Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu 19, Rize 19 derece. Samsun 20, Sinop 21, Tokat 19, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş 19, Şırnak 21, Tunceli 19 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24, Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de. Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'ya kadar... Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine

Sayın dinleyiciler, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Polat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. Açıklamada Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı aktarıldı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Rusya, Sibirya'daki İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Darya Şipilova'nın şüpheli ölümüyle ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, laboratuvar çalışanının ölümünün ardından başlatılan incelemelerde herhangi bir veba vakasına rastlanmadığını bildirdi.

ve spor. Arjantin'in efsanesi Messi milli takıma veda etti. Arjantinli yıldız Lionel Messi milli takım kariyerini Benin'e karşı oynanan ve 3-0 kazandıkları hazırlık maçıyla tamamladı. Buenos Aires'teki Monumental Stadyumunda düzenlenen duygusal veda gecesinde 39 yaşındaki futbolcu 208. ve son milli maçına çıktı. Milli takım kariyerinde attığı gollerle tarihe geçen Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardından tüm uluslararası maçlarda en çok gol atan ikinci futbolcu konumunda yer alıyor.

Euro Cup C grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Tofaş, deplasmanda son şampiyon Bourg Brescia'yı 89-82 mağlup etti. Tofaş, Euro Cup'taki bir sonraki maçında 14 Ekim'de evinde Buduknost'u ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler balıkçılar. Artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Deve kuşları başlarını neden kuma gömerler? Bu inanç ve görüşün nereden kaynaklandığı bilinmiyor. Güya deve kuşu başını kuma gömünce düşmanlarını ve gelecek tehlikeyi görmez, onun için de rahatlarmış. Güney Afrika'da 80 sene boyunca yapılan gözlemlerde böyle bir olay görülmemiştir. Hiçbir deve kuşu kafasını kuma gömmeye teşebbüs etmemiştir. Zaten bunu yaparlarsa boğulacakları da kesin. Her ne kadar beyinleri gözlerinden küçük olsa da, kuş dünyasının en akıllılarından olmasalar da, deve kuşları kendilerini gizlemek için başlarını kuma gömecek kadar da aptal değillerdir. Bu görüntünün asıl nedeni, deve kuşu yavrularının yırtıcı hayvanların saldırılarına karşı açık ve korumasız olmalarıdır. Onlar yetişkin deve kuşları gibi hızlı koşup kaçamazlar. Bu tehlikeyi sezdiklerinde aniden kendilerini bulundukları yere bırakarak, hareketsiz kalıp, çevreye uyum sağlayarak düşmanlarının dikkatlerinden kaçtıklarını ümit ederler. Anne deve kuşları bazen bütün vücutlarını toprak üzerine yatırırlar ve yavrularını güneşin kavurucu etkisinden korumaya çalışırlar. Ayrıca deve kuşlarının dinlenirken boyun kaslarını rahatlatmak için veya çok sık olmasa da uyurken bazen bu pozisyonu aldıkları biliniyor. Hatta bir görüşe göre bu pozisyondan kafalarını yere dayayıp düşmanlarının ayak seslerini dinledikleri de ileri sürülüyor. Daha yumurtadan çıkar çıkmaz erişkin bir tavuk büyüklüğünde olan deve kuşu yavrularının uzun boyunları genellikle bej rengindedir ve üzerlerinde siyah çizgiler vardır. Bu renklerle ot renkleri ve gölgeleri karışarak iyi bir kamuflaj imkanı sağlar. Bu durumda otların aralarına başlarını soktuklarında vücutları görünürken boyun ve baş kısımları görülmez. Görülmeyen başın kuma gömülmüş gibi insanlar tarafından algılanmasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Bu tip uçamayan büyük kuşların başlarını kuma gömme gibi bir savunma sistemine zaten ihtiyaçları yoktur. İşitme ve görme duyuları son derece iyidir. Boylarının da avantajıyla çevreyi çok iyi gözleyebilirler. Düşmanı diğer av adaylarından önce sezebilirler. 3 metrelik boylarına ve 100-150 kilogramlık ağırlıklarına rağmen saatte 50 kilometre hızla koşabilirler. Köşeye sıkıştıklarında ise kolay teslim olmazlar. Çok seri ve kuvvetli tekme atabilirler. Uzun boyunları sayesinde düşmanı yaklaştırmadan mücadele edebilirler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Tek bir dakika içerisinde 1025 santimetre küplük havayı içinize çektiğinizi, 4 kilograma yakın kanı vücudunuzun içinde devrettiğinizi, mavi balinaların başının üstündeki deliklerden 100 ton su alabildiklerini ve bu suyu bir süzgeç göreviyle tuttuklarını, birinin yüzünü hatırlamak için beynimizin sağ tarafını kullandığımızı, ağaçların büyürken gövdelerinin her yıl genişlediğini, bu genişlemelerin gövdeye her yıl bir halka kazandırmış olduğunu ve bu halkaların sayılarak ağacın yaşının bulunabileceğini, Kuzey Kutbu'nda yılın 186 günü güneş doğmadığını, Tayland'da kaldırıma çiğnenmiş ciklet atmanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osy

0: kaybı bildirilmedi. Rusya, Sibirya'daki Irkutsk ve Bağ Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Darya Şipilova'nın şüpheli ölümüyle ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, laboratuvar çalışanının ölümünün ardından başlatılan incelemelerde herhangi bir veba vakasına rastlanmadığını bildirdi. Ve spor, UEFA, İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi maçında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenör Damien Doyle'a tükürdüğü iddiası ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. Eurocup C grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Tofaş, deplasmanda son şampiyon Bourg-Bresse'yi 89-82 mağlup etti. Temsilcimiz Eurocup'taki bir sonraki maçında 14 Ekim'de evinde Buduknost'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun

0: ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programı başladı. Saatlerimiz 10'u gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Fatma Vural. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Sizlere eşlik edeceğiz. 7 Ekim çarşamba sabahına uyandık. Açık 13 santigrat derecelik Ankara sabahından tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, saygılarımızı, güzel dileklerimizi gönderiyoruz. İlk telefon bağlantımız için programımızda İzmir'e gideceğiz. İzmir ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Özgür Ataş paylaşacak. Özgür Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey, günaydın.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Özgür Bey.
1: Bölgemiz geneli bugün parçalı bazı bulutlu geçecek. Bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus yer yersiz olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında düne göre önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarlar ise kuzeyli yönlerden hafif, zamanla ortak kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizdeki hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise şu şekilde olacak. İzmir az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 25 derece olması bekleniyor. Çanakkale az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25 derece. Manisa parçalı bulutlu 26 derece. Aydın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29 derece. Balıkesir az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli 25 derece olmasını bekliyoruz. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 açıklarında yer yer 6 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 açıklarında yer yer 2,5 metre olması bekleniyor. Çeşme-Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey-kuzeybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre dolayında olacak. İzmir'den bu gün için aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Sağ olun, size de iyi günler.
0: Teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Özgür Ataş, ikinci bölgemizin sorumluluk sahasından başta Ege Denizi olmak üzere İzmir ve çevresindeki illerimizin hava durumunu paylaştı. Bağlantılarımız sürecek değerli dinleyenlerimiz. Gazetelerimizin günün öne çıkan başlıklarını da yine sizlerle buluşturacağız programımızda. Hava sıcaklıkları yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacak. Tekrar edelim. Hava sıcaklıkları yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Evet, mevsim normallerinin altında seyrediyordu. Bir süredir hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirterek hemen Adana'ya gidelim. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu telefon attığımızda. Aşkın Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
2: Günaydın Deniz Bey, hoş bulduk.
0: Bölgeye dair en güncel değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dinleyeceğiz. Buyurun Aşkın Bey.
2: Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin hazırlamış olduğu günlük hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana ve Mersin'in güney kesimleri hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derecelik artışlar bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı, öğle saatlerinde ise güney ve batı yönlerden hafif, arasında orta kuvvetli esmesi beklenmekte. Bu duruma bağlı olarak il merkezlerimizdeki günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. Adana parçalı ve çok bulutlu 28, Mersin parçalı ve çok bulutlu 28, Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28, Gaziantep parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kilis parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 25, son olarak Hatay ise parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 26 derece olacaktır. Bölgeye dair aktarabileceklerim şimdilik bunlardır Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Aşkın Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu bizlerle bölgesel günün en güncel değerlendirmelerini başta Doğu Akdeniz olmak üzere Adana ve çevresindeki illerimiz için paylaştı. Devam edelim İstanbul'un trafikteki son durumuyla. Birazdan Samsun bağlantımızı da gerçekleştireceğiz. İstanbul'da bir önceki saate göre %50'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 413 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya'ya E5 Dok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik durma noktasında. TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne trafik sıkışık. Asya'dan Avrupa'ya yine E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na trafik sıkışık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde ise trafik şu an için İstanbul'da durma noktasında. Devam edelim. Sahil yolunda İstinye'den Beşiktaş'a trafik sıkışık. Yeşilköy, Bakırköy sahil yolunda Bakırköy'e kadarki mesafeyle Büyükdere Caddesi'nde Maslak'a kadar trafiğin sıkışık olduğunu görüyoruz. Büyükdere Caddesi'nde Barbaros Bulvarı'na kadar trafik durma noktasında. O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'na, E5'te Kozyatağı'ndan Harem'e, yine Basın Ekspres yolunda Mahmut Bey Batı çıkışına kadar belirttiğimiz mesafelerde trafik durma noktasında. E5'te Kozyatağı'ndan Kartal'a, E5'te Harem'den Kozyatağı'na trafik sıkışık. E5'te Kozyatağı'ndan, düzeltiyorum, Kartal'dan Kozyatağı'na trafik durma noktasında diyerek zamanlamalarla devam edelim. Karayollarından Harp Akademileri tüneline kadar 65 dakika sürecek. 45 dakikalık mesafe Adliye'den Bostancı'ya. 40 dakika Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Park mevkiine. Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na. Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine. Küçük Yalı'dan Göztepe'ye. Bu belirttiğimiz 3 mesafe 35 dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonunuzla ilgilenmeyin. Lütfen trafikteyken çöpünüz oluşursa çöp kutusu bulana kadar yanınızda muhafaza edin. Sokaklarımız, caddelerimiz çünkü çöp kutusu değil diyelim ve Samsun'la devam edelim. Uzmanımız Sayın Murat Satılmış telefon attığımızda. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Evet, yeniden bağlantımızı gerçekleştireceğiz. 10. bölgemize gideceğiz. Sorumluluk sahası açısından başta denizlerimize dair Orta Karadeniz sorumluluk sahası ile birlikte yine illerimiz Samsun ve çevresindeki illerin hava durumunu uzmanımız Sayın Murat Satılmış'tan dinleyeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'un hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Samsun ve çevresinde frekans bilgimiz 92.4, Tokat ve çevresinde ise 93.6 olduğunu hatırlatalım. Üçüncü telefon bağlantımız olacak. Samsun bağlantımıza kadar 12 ilimizden haberdar ettik sizleri. Ege Denizi'nden ve Doğu Akdeniz'den haberdar ettik. Şimdi hem denizlerimize dair Orta Karadeniz'den haberdar edeceğiz. Hem de 7 ilimizin hava durumunu uzmanımız Sayın Murat Satılmış'tan dinleyeceğiz. Bağlantımız hazır. Murat Bey hoş geldiniz bir kez daha.
3: Merhabalar Deniz Bey, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz Murat Bey. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
3: Tabii hemen aktaralım. Aslında bölgede önemli bir şey beklemiyoruz. Havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Ancak sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadiseleri görülecektir. Hava sıcaklıklarına baktığımızda Ekim ayı ortalamalar civarında seyredecektir. Rüzgarsa genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif yer yer orta kuvvet esecektir Deniz Bey. Ayrıca bölgemize bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarını da sizlere hemen aktaralım. Samsun ve Amasya 20 derece olarak tahmin ediliyor. Ordu ve Tokat 19, Kastamonu ve Çorum 18, Sinop 22 derece olarak tahmin ediyor. Deniz suyu sıcaklıklarımıza baktığımızda ise Samsun'da 21, Sinop ve Ordu'da 20, İnebol'da 19 derecedir. Deniz Bey, şimdilik aktaracaklarımız bu yönde efendim.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Murat Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın Murat Satılmış'tan 10. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Programımızın ilk şarkı arasına gidelim. Ardından birlikteliğimiz sürecek.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: İstanbul'dayız. Uzmanımız Sayın Bekir Tilki telefon attığımızda. Bekir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeler için söz sizde. Buyurun Bekir Bey.
1: Tabii. Yapılan ilk değerlendirmelere göre bölgemiz parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu, kuzeydoğu, Poyraz yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerinin bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer İstanbul, Sakarya ve Yalova 23, Kocaeli 24, Edirne 26, Tekirdağ 22, Kırklareli 22 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Sinop, İğnedere, Savadur'un parçalı yer yer çok bulutlu. Rüzgar doğu, kuzeydoğudan, Poyraz yönünden, akşam saatlerine itibaren batısı, güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre görüş yayım. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu, kuzeydoğudan, Poyraz yönünden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım metre ile 1,5 metre görüş yayım. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz Bekir Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. Yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Bekir Tilki'den bölgesine ait en güncel değerlendirmeleri dinledik. 7 ilimizin hava durumundan daha haberdarız. Birazdan Van'a gideceğiz. İstanbul bağlantımızı gerçekleştirerek 4 telefon bağlantımızı sonlandırdık değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim. Van ve çevresiyle ilgili uzmanımız Sayın Gamze Deniz telefon attığımızda. Gamze Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
2: Bölgelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 öğle saatlerinde yer yer altı kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 16, Van 18, Muş 20 ve Hakkari'de 21 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
2: Teşekkürler sizlere de.
0: Uzmanımız Sayın Gamze Deniz bizlerle Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'ın hava durumunu paylaştı. Iğdır bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Gündeme dair bilgileri paylaşmaya başlayalım. Bugün saat 10'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak. Saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde yapılacak fon krizi masası toplantısına katılacak. Iğdır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz telefon attığımızda. Eda Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın. Hoş buldum Deniz Bey. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinize dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Eda Hanım.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 20, Kars 15, Ağrı 17 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Eda Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz bizlerle Iğdır ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri paylaştı. Evet, programımızın ilk bölümü adına 6 telefon bağlantımızı geride bıraktık. Birazdan Diyarbakır ve Konya bağlantılarımızı da gerçekleştireceğiz. Öncesinde Ankara'nın trafikteki son durumuna göz atacağız. Hemen gündeme dair bilgileri paylaşmaya sürdürelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden haberlerle devam edelim. Genel Kurul gündemindeki konuları görüşecek. İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantıları gerçekleştirilecek. Programlar saat 14, 10.30 ve 9.30'da. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımın yeni odağı geleceğe dair üretmek zirvesiyle Kurumsal Yapay Zeka Sempozyumu etkinliğine iştirak edecek. Ayrıca ACE BPSC 2026 zirvesi programına katılacak. İstanbul'daki programlar saat 9.30'da başlayacak. İkinci program 12'de, son program 19'da. İstanbul'da 19'daki programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası'nın düzenlediği Best Practice Sharing konferansına iştirak edecek. Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi, NES Kongre Merkezi'nde 3. gün etkinlikleriyle devam edecek. Diplomaside de Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip edilecek. Washington, Tahran ve Tel Aviv hattında. Gazze ve Kudüs hattındaysa Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izlenecek. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turuna 24 karşılaşmayla devam edilecek. Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle Botevgrad'da saat 19'da parkeye çıkacak. Trabzon'da saat 19'da Basketbol Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçında Trabzonspor, Nante 92 ekibini konuk edecek saat 19'da. İstanbul'da saat 19'daki mücadelede Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında C grubunda Esenler Erokspor, Azerbaycan'ın Gence ekibini konuk edecek. F grubunda ise Biotekno Körfez Basket, Estonya'nın Tallinn kentinde Big Bang Kalev ekibiyle karşılaşacak saat 19.30'da. Geride kalan sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşması Mersin'de saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen Türkiye Fair Play ödüllerinin 2025 yılı kazananları Olimpiyat Evi'nde düzenlenecek basın toplantısında duyurulacak saat 11'de İstanbul'da. Saat 15'te Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu Dolmabahçe Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak. Saat 13.30'da Galatasaray Kulübü Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Evet, gündeme dair spora ilişkin bilgileri de sizlerle buluşturduk. 7 Ekim 2026'dan önemli gündem başlıkları bu şekildeydi. Trafikteki son duruma geçmeden Diyarbakır bağlantımızı gerçekleştirelim. Uzmanımız Sayın Mustafa Azit telefon attığımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Evet, Mustafa Bey ile bir kez daha bağlantımızı gerçekleştirirken dilerseniz Ankara'nın trafikteki son durumunu paylaşalım. Ardından Diyarbakır bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Evet, kumanda masamız yeniden hattımızda olduğunu paylaşıyor Mustafa Bey'in. Başkentin trafikteki son durumuna gitmeyelim. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
4: Günaydın Deniz Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Biz de kolaylıklar dileğiyle son değerlendirmelerinizi rica edelim.
4: Tabii, hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve doğusu, batısı akşam saatlerine kadar yağışlı geçecek. Yağışlar Diyarbakır'ın kuzey batısı, Şanlıurfa'nın kuzey doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışlar görülecek. Yağışlarımız sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde olacak ve bu yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Daha sonra parçalı az bulutlu olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarımız bugün için 1 ile 2 derece düşerek 4 ile 5 derece mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız öğle saatlerine kadar güney ve doğu yönlerden, öğle saatlerinden sonra güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 14-23, Şanlıurfa 13-24, Mardin 13-22, Siirt 13-24, Batman 11-24 ve son olarak Şırnak 13-22 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum Deniz Bey.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için Mustafa Bey. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
4: Sağ olun efendim, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Mustafa Aziz'ten 15. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel bilgileri dinledik, öğrendik. Şimdi ilk bölümün son telefon bağlantısı için 8. bölgemize gidelim. Ki 8. telefon bağlantımız oluyor. Konya'da uzmanımız Sayın Meryem Bağcı telefon attığımızda. Meryem Hanım, hoş geldiniz elimize, günaydın.
5: Hoş bulduk Deniz Bey, günaydın.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti Meryem Hanım? Dikkatle, merakla dinleyeceğiz, buyurun.
5: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının gece sıcaklıkları mevsim normalleri ve üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Karaman'da 20, Niğde'de 19 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için Meryem Hanım. Biz de kolaylıklar dileğiyle size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün diliyoruz.
5: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı 8. bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel bilgileri paylaştı. Böylelikle programımızın ilk bölümünde 43 ilimizden haberdar ettik sizleri değerli dinleyenlerimiz. 38 ilimizin hava durumunu da, en güncel bilgilerini de 9 haber kuşağımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine 8 ayrı telefon bağlantısıyla dinleyebilirsiniz. Ankara'da bir önceki saate göre %40'lık yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 160 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için Samsun, Konya ve İstanbul yolunda şehir merkezi yönünde trafik sıkışık. Havaalanı yolunda da şehir merkezi yönünde trafik sıkışık. Eskişehir yolunda şehir merkezine trafik şu an için durma noktasında. ...35 dakikalık mesafeler var, hemen paylaşalım. Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden Tam Doğan Meydanı'na, Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Anıtı'na, İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı'na, 35 dakikayı bulacak bu üç mesafe. Yarım saatlik süre Şehitler Kavşağı'ndan Gata'ya, Natoğlu çıkışından Numune Hastanesi'ne, 25 dakikalık mesafeler Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, 20 dakikalık mesafelerle sonlandıralım. Cevizlidere Caddesi girişinden polis evine, polis evinden Cevizlidere Caddesi girişine, Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na da yaklaşık 15 dakikalık süre zarfında şu an için kat edilebiliyor. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun diyelim ve kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Saat başında birlikteliğimiz sürecek, ardından programımızın ikinci bölümünde yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesinin yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Rusya, Sibirya'daki Irkutsk ve Bağ Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Darya Şipilova'nın şüpheli ölümüyle ilgili

0: iddiası ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. EuroCup C grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Tofaş, deplasmanda son şampiyon Bourg-Bresse'yi 89-82 mağlup etti. Temsilcimiz EuroCup'taki bir sonraki maçında 14 Ekim'de evinde Buducnost'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazanan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan-Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz, hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün, gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın.

Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Basında Gündem programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu saat diliminde Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını gerçekleştireceğiz. 38 ilimizden haberdar edeceğiz sizleri. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için İzmir'le başladık, Adana'yla devam ettik. Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bağlantısıyla da ilk bölümü sonlandırdık. Bu saat diliminde Elazığ bağlantısını gerçekleştireceğiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer, sizlere eşlik ediyoruz Basında Gündem programımızda. İlk bölümde hem Ankara'nın hem de İstanbul'un trafikteki son durumunu paylaştık. 7 Ekim Çarşamba sabahına dair gündemin öne çıkan bilgilerini paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bağlantılarımızda da Elazığ bağlantısıyla başlayacağız programımızın ikinci bölümüne. Uzmanımız Sayın İsa Şengül telefon attığımızda. İsa Bey, hoş geldiniz yerimize, günaydın.
1: Günaydın Deniz Bey, çalışmalar.
0: Bölgeler son söz sizin, buyurun İsa Bey.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgeniz gelen davanın çok burası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sertlenmesinin normalin altında seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yeri orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölgenin rüzgar bari merkezlerinde günün yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Malatya 20, Tunceli ve Bingöl 9, pardon Tunceli ve Bingöl 19, Adıyaman 23 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde de size de ekibimize yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz İsa Bey. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz. Uzmanımız Sayın İsa Şengül bizlerle Bingöl, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Elazığ'ın hava durumunu paylaştı. Kısa bir aranın ardından Ankara bağlantısıyla programı sürecek.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Ankara'dayız. Uzmanımız Sayın Enver Bayram telefon attığımızda. Enver Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgede her son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
1: Bölge genelinde parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusu ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak ve gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buz ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 21, Çankırı ve Kırıkkale 22, Bolu 20, Zonguldak 19, Düzce 21, Bartın ve Karabük 23 derece. Yine daha değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün diliyoruz biz de Enver Bey.
1: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Enver Bayram, 11. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu düzeltiyorum. 9. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. 8 ilimizden daha haberdarız. Antalya'ya gideceğiz. Gazetemizden başlıklara başlayalım. Hürriyet gazetesindeki ana başlık: parayı alırız, dosya kapanmaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. Özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tiyolarla fahiş fiyatta kazanılan paralar var. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var. Mallara el konuldu. TMSF'de iade hesabı açıldı. Gönüllülük esasına göre iade etmek isteyenler için pazartesi günü TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi iade etmiş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi mi? Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Para transferleri yapmışlar. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreçleri başlattık. Kısa sürede kazananlarla ilgili listeler de var. Evet, devam edeceğiz. Antalya'dayız. Uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız'a kulak verelim. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi yayınlar.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Mustafa Bey.
2: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra meyveli sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu öğle saatleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Herhangi meteorolojik uyarı bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 27, Muğla 25, Isparta 25, Burdur 25. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı sabah saatlerinde Antalya körfezi kuzey ve doğu, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava açık az bulutlu. Öğleden sonra parçalı bulutlu. Mevsim sağanak yağışlı geçecek. Görüş iyi. Yağış anında orta artacaklarımız bu kadar denizde.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere.
2: Teşekkürler, sizlere de iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız 4. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Devam edelim. Beş kişiden biri de kaya mı sorusu var. Bakan Gürlek, 5 kişinin parayı iade ettiğini açıkladı. Ancak isimlerini vermedi. 1 milyar 900 milyon lirayı iade edeceği açıklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu 5 kişi arasında olup olmadığı belli değil denmiş. 2016-2018 yılları arasında 2 yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili. Hakemlerle ilgili deliller var başlığı. Bakan Gürlek, tutuklandıktan sonra istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla kim hakemlerin adının karıştığı soruşturmayla ilgili de bilgi verdi. Biz hakemlerin kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. Teşvik, şike, kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması olmaması lazım, diyor Bakan Gürlek. Evet, Türkiye'de çoktandır Süper Lig'e, MHK'ye, federasyonlara, futbola bir güven yok. Yaklaşık 15 yıldır. 3 Temmuz 2011 sürecinde başlayan Fenerbahçe yapılan kumpasın ardından futbolda FETÖ'nün Fenerbahçe yaptığı kumpasın ardından futbola dair çok da keyif almadığımız oldukça açık değerli dinleyenlerimiz. Umut ediyoruz bazı şeyler düzelir diyelim ve Afyonkarahisar'a gidelim. Uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal telefon attığımızda. Oğuzhan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Deniz Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Bölgeye değer son söz sizin, buyurun.
3: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yaptığım son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklığı şu şekilde. Afyonkarahisar parçalı az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 derece. Denizli parçalı az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 27 derece. Uşak parçalı az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 23 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum Deniz Bey. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal'dan da 5. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Böylelikle peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarımızla 2. bölümü de yarıladık değerli dinleyenlerimiz. Üzüm çalan tilki örneği Bakan Gürlek, fon vurguncularından hesap sorulacağını anlatırken şu sözü hatırlattı. Anadolu'da bir söz var. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkarır. 5 milyon kişi zarar gördü başlığındaysa yeni parti lideri Özel, yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında fon depremine değindi. Özel, krizden 5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı 3-5 kuruşunu enflasyondan korumaya, bir kenarda arttırmaya, belki biriken borçları bu vesileyle kapamaya çalışan küçük yatırımcının üzerine devrildi. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın toplamda bu işten zarar gören mağdur var denmiş 10. sayfada haberin ayrıntıları. CHP'li 4 başkan tutuklandı, eski başkan gözaltına alındı deniyor. Üye sayımız 753 bin başlığındaysa Özel, partisinin üye sayısıyla ilgili son rakamı grupta açıkladı. Yeni partinin üye sayısı bu sabah 753 bine ulaştı, dedi Özgür Özel. Erdoğan'ın aday olması için meclis seçim kararı alsın sözleri Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye ait. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için mecliste 2028 yılında seçimlerin yenilenmesi kararı alınmasını önerdi. Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Seçimler 2028 içinde yapılmalı. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarda yoluna devam edebilecektir, diyor 8. sayfada haberin ayrıntıları. Eskişehir'deyiz. Uzmanımız Sayın Barış Sarı telefon attığımızda. Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
4: Günaydın Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Barış Bey.
4: Tabii ki hemen aktarıyorum. Bölge sorumluluk sahamız Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de hava bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği. Sabah kesim saatlerde iç kesimlerde pus, yer yer sis hadiseleri görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları düne nazaran 1 ila 3 derece artarken rüzgarımızın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizin bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Kütahya'da 22, Bursa'da 23, Bilecik'te 21 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Barış Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz biz de.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Uzmanımız Sayın Barış Sarı, 3. bölgemizin sorumluluk sahasından illerimiz Kütahya, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'in hava durumunu paylaştı. Eskişehir ve çevresinden 90.7'den, Bursa ve çevresindense diğer tüm Marmara illerimizden de olduğu gibi 103.0'dan dinleniyoruz. 67 ilimizi sonlandırdık. Şarkı arasına gideceğiz.

0: Trabzon'dayız. 11. bölgede uzmanımız Beyza Çolak Öztürk var. Beyza Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın, bölgede son söz sizin.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 19, Artvin 17, Giresun 19, Gümüşhane 16, Rize 19 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, bir araya gideceğiz.

0: Evet, birlikteliğimize Kayseri bağlantısıyla devam ediyoruz. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş telefon attığımızda. İsmail Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Deniz Bey.
0: Teşekkür ederiz İsmail Bey. Bölgeye dair son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
1: Tabii, teşekkür ederim. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre şu anda çok bulutlu bir hava hakim. Öğleden sonra da güney ve doğu ilçelerle yüksek kesimlerde hafif sağanak geçişleri görebiliriz. Ama akşam saatlerinden sonra parçalı, az bulutlu bir hava bekliyoruz. Yarın da bu şekilde havamız. Cuma günü artık biraz daha güneş yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yine de altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Kayseri'de bugün 19 derecelik bir maksimum sıcaklık bekliyoruz. Kırşehir'de 20, Nevşehir ve Yozgat'ta 16, Sivas'ta 17 derece maksimum sıcaklıklar bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş bölgesiyle ilgili en güncel değerlendirmelerini paylaştı. 7. bölgemizin sorumluluk sahasından da haberdar ettik sizleri. Birazdan Erzurum bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde gazetemizden bir başka haberi paylaşalım. Yeniden yargılama ve tazminat kararı başlığı var. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse çarptırılan Tayfun Kahraman'ın ikinci kez adil yargılanmadığına hükmetti. İlk kararı yerel mahkeme uygulamamıştı deniyor. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere ilk kararı uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kararda ilk derece mahkemelerin AYM kararlarına direnme veya bağlayıcılığı tartışma etkisinin bulunmadığının altı çizilirken, uygulamanın anayasal zorunluluk olduğu vurgulandı. Kahraman'a 100 bin lirada manevi tazminata hükmedildi. Tayfun Kahraman yaklaşık 4,5 yıldır cezaevinde denmiş. Erzurum'a gidelim. Uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak telefon attığımızda. Nesrin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun Nesrin Hanım.
2: Teşekkür ederim. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 13 derece, Erzincan 17 derece, Ardahan 13 derece ve son ilimiz Bayburt 16 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Nesrin Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak bizlerle Bayburt, Ardahan, Erzincan ve Erzurum'un hava durumunu paylaştı. Bölgeden de frekans bilgimiz 93.5 diyelim ve son başlığı okuyalım, son haberi okuyalım. Futbolcu cinayetinde müebbet istendi. Ümraniye'de şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'yla türkücü İzzet Yıldızan'ın da karıştığı silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'yı kasten öldürdüğü iddiasıyla Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis istendi. Suçu bildirmeme iddiasıyla bir yıla kadar hapsi istenen Kalaycıoğlu'nun tahliyesi, türkücü Yıldızan'ın beraati talep edildi denmiş. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Ural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere sağlıklı bir gün diliyoruz. Saat başında buradayız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesinin yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Rusya, Sibirya'daki Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Darya Şipilova'nın şüpheli ölümüyle ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, laboratuvar çalışanının ölümünün ardından başlatılan incelemelerde herhangi bir veba vakasına rastlanmadığını bildirdi. Ve spor, UEFA, İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi maçında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenör Damien Doyle'a tükürdüğü iddiası ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. EuroCup C grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Tofaş, deplasmanda son şampiyon Bourg-Bresse'yi 89-82 mağlup etti. Temsilcimiz EuroCup'taki bir sonraki maçında 14 Ekim'de evinde Buduknost'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39

0: ile ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt Kızılcadağ Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 27, Muğla Fethiye 27, Antalya Finike 27 santigrat derece. Mersin Anamur 26, Antalya Kaş 26, Mersin Yenişehir 26 santigrat derece. Muğla Datça, Hatay İskenderun, Muğla Bodrum, Van Gevaş 24 santigrat derece. Artvin Hopa, Balıkesir Ayvalık, Rize Merkez 23, İzmir Konak 22, Aydın Kuşadası, İzmir Dikili, Samsun Atakum 21 santigrat derece. Trabzon Ortahisar, Giresun Merkez, Çanakkale Merkez, Sinop Merkez, İstanbul Sarıyer, Tekirdağ Süleymanpaşa, Ordu Altınordu, Bartın Güney 20 santigrat derece. İstanbul Tuzla, Düzce Akçakoca, Bitlis Tatvan 19, Bitlis Adilcevaz, Van Tuşba, Kastamonu İnebolu 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Onlar sizin sevginizle mutlu. Hayat paylaşmaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Darülaceze Başkanlığı.

0: Saat 11. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Akşam saatlerinden itibaren batısında güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan. Doğusunda öğle saatlerine kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar yer yer 6. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan. Zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Hindistan'ın kuzeyinde Uttarakhand eyaletine bağlı Bageshwar bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Rusya, Sibirya'daki Irkutsk ve Bağ Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Darya Şipilova'nın şüpheli ölümüyle ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, laboratuvar çalışanının ölümünün ardından başlatılan incelemelerde herhangi bir veba vakasına rastlanmadığını bildirdi. Ve spor, UEFA, İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi maçında bir İsrailli futbolcunun İrlandalı antrenör Damien Doyle'a tükürdüğü iddiası ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. Euro Cup C grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Tofaş, deplasmanda son şampiyon Bourg-Bresse'yi 89-82 mağlup etti. Temsilcimiz Euro Cup'taki bir sonraki maçında 14 Ekim'de evinde Buduknost'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 20 santigrat derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad az bulutlu 25, Berlin az bulutlu 20 derece. Helsinki az bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 20, Kopenhag sağanak yağışlı 15, Londra sağanak yağışlı 16 derece. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Moskova az bulutlu 16, Paris sağanak yağışlı 19, Priştine az bulutlu 24 derece. Roma çok bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya az bulutlu 23, Tiran az bulutlu 26 derece. Varşova çok bulutlu 19, Viyana az bulutlu 24, Zürih parçalı bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 27, Aşgabat az bulutlu 25, Astana az bulutlu 12, Bağdat az bulutlu 35 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Bişkek az bulutlu 17, Duşanbe parçalı bulutlu 26, Kabil az bulutlu 26 derece. Kerkük parçalı bulutlu 31, Kuveyt az bulutlu 38, Medine parçalı bulutlu 40, Mekke ve Riyad az bulutlu 39, Şam az bulutlu 27, Tahran az bulutlu 30 derece. Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Tokyo az bulutlu 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Kahire az bulutlu 30, Melbourne az bulutlu 17, Montreal yağmurlu 16, New York az bulutlu 19, Sydney az bulutlu 18, Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23, Frankfurt az bulutlu 22, Gümülcine az bulutlu 23, Kırcaali az bulutlu 24 derece. Köln parçalı bulutlu 21, Komrat parçalı bulutlu 23, Kössenci az bulutlu 21, Münih çok bulutlu 22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Selanik ve Şumlu az bulutlu 23, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 23, Zenitse az bulutlu 22, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler. Yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Diyarbakır Çermik Sarıbalta 81, Elazığ Arıcak Erimli 70, Hatay Arsuz 58, Niğde Uluağaç 35 kilogram, Bingöl Yolçatı 34, Malatya Pütürge 33, Bayburt Merkez Ardahan Çıldır 31 kilogram, Hakkari Durankaya 29, Siirt Pervari Sarı Yaprak, Adıyaman Sarı Harman 27 kilogram, Erzurum Şenkaya Kars Selim Beyköy 26, Giresun Alucra Gürbulak 23, Trabzon Araklı Kaya İçi, Gümüşhane Olucak Karayayla 20 kilogram, Van Bahçesaray Karabet, Gaziantep Oğuzeli Kovanlı 19, Rize Fındıklı, Şırnak Beytüşşebap 18 kilogram, Tunceli Hozat, Mersin Toroslar Kızılbağ 17 kilogram, Artvin Arhavi, Erzincan Çayırlı 16, Muş Yaygın 15, Şanlıurfa Halfeti 14, Kilis Elbeyli 13, Ağrı Eleşkirt 12 kilogram, Bitlis Adil Cevaz, Adana Karaysağlı 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Sakince bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu

sakince bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu dinle sakince bitiremedim seni.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: saat 12. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen Huzur İstanbul denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İsrail, 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 bin kişiyi katleden İsrail, nüfusun tamamını en az bir kere yerinden etti. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedariğine ilişkin 195 milyon dolarlık radar sistemleri sözleşmesi imzalandı. İstanbul Üsküdar Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki bir yolcu vapuru tarihi yalıya ve önündeki tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü. Kazada yaralanan olmazken yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldi. Olay anı ise yalının güvenlik kameralarına yansıdı.

ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Telekom Center'da oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazanan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazanan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve

0: Yerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyar programımızda bu hafta Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok merak edilen şehirlerinden biri Mardin ilimizi tanıtacağız. Mardin, Sümerlerden Asurlulara, Perslerden Romalılara, Artuklulardan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşır. Özellikle Artuklu mimarisi, şehrin kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. İpek yolu üzerinde yer alan ve yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan Mardin, Suriye ile sınır komşusudur. 2024 yılına göre 895.911 kişinin yaşadığı şehrin yüz ölçümü 8.891 km². Mardin il merkezi dışında Kızıltepe, Midyat,
1: Dağgeçit, Yeşilli,
0: Nusaybin, Ömerli, Derik, Mazıdağ ve Savur olmak üzere toplam 10 ilçesi bulunmaktadır. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen şehirdeki Artuklu Üniversitesi civarında yapılan kazılarda Paleolitik çağa, Dargeçit'teki boncuklu tarlada cilalı taş devrine, Kerküşte höyükte Kalkolitik çağa ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kentin farklı bölgelerinde Tunç ve Demir çağına ait kalıntılar da mevcuttur. Milattan önce 2000'li yıllarda Asur hakimiyetinde bulunan şehir sırasıyla Hitit, Urartu, Med, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarının yönetiminde kalmıştır. 640 yılında Hazreti Ali döneminde İslam orduları tarafından fethedilen Mardin, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türklerin egemenliğine girmiştir. Bu tarihten itibaren Mardin yöresine yoğun bir Türkmen akını başlamıştır. 1103 yılında Artuklu Beyliği hakimiyetine giren şehir, İlgazi Bey tarafından kurulan Mardin Artuklularının yönetiminde 300 yıl boyunca önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Daha sonra Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Akkoyunluların hakimiyetine giren Mardin, 1517'de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Milli mücadele döneminde İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilmek istense de Mardinliler direniş göstermiş ve kenti işgalden kurtarmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılan ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin önemli kentleri arasında yerini alan Mardin, bugün hala kültürel dokusunu koruyan bir medeniyetler şehridir. Gelenlerin sanki orada zaman durmuş gibi diye tanımladığı bu büyülü şehir, manastırları, türbeleri, camileri ve kiliseleriyle inanç turizminin de en önemli duraklarından biridir. 2012 yılında çıkarılan kanunla büyükşehir unvanına kavuşan şehrin isminin nereden geldiğine dair farklı görüşler vardır. Kimilerine göre kaleler şehri anlamına gelen merde sözcüğünden, kimilerine göre ise savaşçı bir kavim olan Ardeşir tarafından 3. yüzyılda bölgeye yerleştirilen mardelerden gelmektedir. Arapça kaynaklarda ise şehir Maredin olarak geçer. Coğrafi olarak Mardin, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman, batısında Şanlıurfa, doğusunda Siirt ve Şırnak, güneyinde ise Suriye ile komşudur. Şehrin başlıca akarsuları Buğur Çayı, Savur Çayı ve Zerkandere'dir. Fırat ve Dicle nehirlerinin kolları il topraklarında doğal koridorlar oluşturur. Kızıltepe, Mardin ve Nusaybin ovaları ilin en önemli ovalarıdır. Kuzeyde yer alan Mazı Dağları, Mardin Dağları olarak da bilinir. Kuzey kesimler dağlık, güney ise düzlüklerle kaplıdır. Plaka numarası 47 olan Mardin, Ankara'ya 980 kilometre, İstanbul'a 1406 kilometre ve İzmir'e 1454 kilometre uzaklıktadır. Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehirde kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, yurdumuzun genç ve gelişmekte olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Mardin'in ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır. Nüfusun yaklaşık %80'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla da bu alanda daha fazla gelişme beklenmektedir. Bölgede başlıca ürünler buğday, arpa, nohut ve pirinçtir. Dicle Nehri civarında sebze yetiştiriciliği yapılmakta olup, domates, patlıcan, karpuz, kavun, üzüm ve nar en çok yetiştirilen sebze ve meyvelerdir. Mardin üzüm diyarı olarak da bilinir ve Türkiye'de üzüm ihracatında 4. sırada yer alır. Hayvancılık ekonomide önemli bir yere sahipken, şehir orman varlığı açısından zengin değildir. Maden olarak yalnızca linyit ve fosfat işletilmektedir. Sanayi bakımındansa Mardin fazla gelişmemiştir. Yem, un, dokuma ve çimento fabrikaları devlet desteğiyle 1968 yılından sonra kurulmuş olsa da yeterli değildir. Kentte yaşanan terör olayları turizmi olumsuz etkilemiş, ancak son dönemde turizm sektörü tekrar gelişmeye başlamıştır. Dinlerin ve dillerin şehri olarak anılan Mardin'de Türkler, Kürtler, Süryaniler, Hristiyanlar, Araplar ve Ezidiler bir arada yaşar. Bu kültürel zenginlik kentin dokusuna da yansımıştır. Camileri, medreseleri, türbeleri, kervansarayları, kiliseleri ve manastırları yan yana görmek mümkündür sevgili dinleyicilerimiz. Tarihi çarşıları, dar sokakları ve taş işçiliğiyle görsel bir şölen sunan Mardin, eşsiz Mezopotamya manzaralarıyla da hayranlık uyandırır. Hoşgörünün ve medeniyetlerin beşiği olan bu şehir, adeta bir açık hava müzesidir ve tarihle kültür yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekler. Murat Anmunga'nın dediği gibi, Mardin bir kere hayatınıza girdi mi, kader gibi takip eder sizi. İklim açısından Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almasına rağmen, karasal iklimle Akdeniz iklimi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Kuzeydeki yüksek dağlar, ilin iklimini önemli ölçüde etkiler. Yazlar son derece sıcak, kışlarsa soğuk geçer. Karasal iklimin tüm tipik özellikleri görülürken, Suriye'den gelen çöl sıcaklarının etkisiyle yazlar bazen oldukça bunaltıcı olabilir. Medeniyetler ve kültürler beşiği Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gözde şehirlerinden biridir. Kültür turlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Mardin, camileri, kiliseleri, manastırları, türbeleri ve kendine özgü mimarisiyle Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alır. Mardin geziniz sırasında geçmiş dönemlere doğru bir yolculuğa çıkabilir, kendinizi tarihin içinde hissedebilir ve bu büyüleyici atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, yöreye ait bir türkü aramızdan sonra Mardin ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımıza devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Tarihi 3000 yıl öncesine kadar uzanan birçok farklı dilin, dinin ve kültürün mozaiğiyle harmanlanmış kadim bir şehir olan Mardin ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Midyat, Mardin ilinin en geniş ve nüfus bakımından en kalabalık ilçelerinden biridir. Henüz resmi olarak il ilan edilmemiş olsa bile ilçe girişinde Midyat ilimize hoş geldiniz yazısı dikkat çekiyor. İslam, Hristiyanlık ve Yezidilik dinleriyle Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin buluşma noktası olan Midyat'ta bu dinlerin yanı sıra sayıları çok az olmakla beraber Yezidi dinine mensup insanlar da yaşıyor. Milattan önce 9. yüzyıl Asur tabletlerinde Matiate olarak tanımlanıyor. Bu Süryani isim vatanım anlamına gelmektedir. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren ise dizi ve film çekimlerine sahne olan Midyat, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ilçelerinden biri olarak görülmektedir. Mardin'in kartal yuvası olarak bilinen Mardin Kalesi, yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmese de Hamdaniler tarafından yeniden inşa edildiği ve tarihinin 10. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir. Mardin'e hakim konumda doğal kaya üzerine inşa edilen kale, muhteşem Mezopotamya Ovası manzarasına sahip eşsiz bir yapıdır. Sümerler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığın izlerini taşır. Günümüzde ziyarete kapalı olan Mardin Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir. Ancak kaleyi yakından görmek isteyenler kalenin hemen altında yer alan Zinciriye Medresesi'ne giderek hem kaleyi hem de Mardin'in büyüleyici atmosferini izleyebilirler. Rivayete göre ateşe tapan bir kral olarak bilinen Şad Buhari hastalandığında buraya yerleşmiş, iyileşince de 12 yıl boyunca yaşadığı bu kasrı yaptırmıştır. Şad Buhari, Pers ve Babil'den askerler ve siviller getirerek kaleye yerleştirmiş, ancak daha sonra çıkan bir veba salgını nedeniyle buradaki halkın tamamı hayatını kaybetmiştir. Mardin Kalesi, ilk günkü kadar sağlam olmasa da yapılan eklentilerle günümüze kadar ulaşmış ve hala görkemli duruşunu korumaktadır. Mardin'e 5 kilometre uzaklıkta bulunan Deyrülzafaran Manastırı, Süryaniler tarafından hala aktif bir dini merkez ve okul olarak kullanılmaktadır. Süryani toplumu için büyük önem taşıyan bu yapı, dünyanın en eski manastırlarından biridir. Manastırın içinde 52 Süryani patriğinin mezarı bulunur. Yine rivayete göre bulunduğu bölgede eskiden safran çiçekleri açtığı için yapımında bu çiçeklerden renk elde edilip harçlarda kullanılmış ve manastır adını buradan almıştır. İlk olarak Süryaniler tarafından güneş tapınağı olarak inşa edilen yapı Romalılar döneminde kale olarak kullanılmış, daha sonra Meryem Ana Kilisesi, Azizler Evi ve Kubbelik Kilise eklenmiştir. Üç kattan oluşan manastır, harç kullanılmadan geometrik biçimde ustalıkla dizilmiş taşlardan oluşan tavanı, geniş avlusu, kiliseleri ve teras alanıyla dikkat çeker. Bugün hala ziyaretçilerini büyüleyen Deyrülzafaran Manastırı, Mardin'in en önemli tarihi yapılarından biridir. Mardin'in merkezinde bulunan Zinciriye Medresesi, 1385 yılında Mardin'deki son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından yaptırılmıştır. Medresenin asıl adı Sultan İsa Medresesi olsa da halk arasında Zinciriye Medresesi olarak anılıyor. 14. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmayı başaran medrese, Mardin Kalesi'nin hemen altında Mezopotamya Ovası'na hakim noktada yer alır ve iki kattan oluşur. Yapının içinde avlu, türbe ve cami bölümleri bulunmaktadır. Dilimli kubbeleriyle ve konumu sayesinde uzaktan bile dikkat çeken Zinciriye Medresesi, taş işlemeleriyle de oldukça ilgi görmektedir. Bir dönem rasathane olarak da kullanılan medrese, Melik Necmettin İsa'nın Timur'la yaptığı savaşın ardından bir süre hapsedildiği yer olarak da bilinir. Zinciriye Medresesi, tarihi dokusu ve ihtişamıyla Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yapılardan biridir. Mardin merkezde yer alan Mor Behnam Kilisesi,
halk arasında Kırklar Kilisesi olarak da bilinmektedir. Tarihi 6. yüzyıla kadar uzanan bu yapı, Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına yaptırılmıştır. Günümüzde Süryani Ortodoks toplumu için ibadet yeri olarak hizmet veren kilise, 1293 yılından bu yana Süryanilerin dini merkezi olmuştur. 1799 yılında bünyesinde bir okul açılmış, burada verilen eğitim 1928 yılına kadar sürmüştür. Üç giriş kapısı, geniş bir avlusu ve dikkat çekici bir çan kulesi bulunan Kırklar Kilisesi, erken dönem Hristiyan mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Mardin'in en büyük ve en görkemli yapılarından biri olan Kasımiye Medresesi'nin yapımına Artuklular döneminde 12. yüzyılda başlanmış, Akkoyunlu Sultanı Cihangir'in oğlu Sultan Kasım tarafından 15. yüzyılda tamamlanmıştır. Kesme taş ve tuğladan inşa edilen medrese iki katlıdır ve ortasında bulunan havuzlu avlusuyla dikkat çeker. İslami tasavvuf felsefesine göre suyun akışıyla doğumdan ölüme kadar geçen insan hayatı ve sonrası simgelenmiş. Çeşmeden akan su ana rahmini temsil ediyor ve hayatın başlangıç noktası olarak görülüyor. Döküldüğü ilk yer bebeklik bölümü, sırasıyla akış yönüne göre çocukluk, gençlik ve yaşlılık bölümü yer alıyor. Medresenin avlusunda yer alan ve suyun en son döküldüğü alan olan havuzsa mahşer havuz olarak nitelendiriliyor. Bu yönüyle Kasımiye Medresesi sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda hayatın anlamını ve döngüsünü anlatan sembolik bir eserdir. Oda kapılarında yer alan tıp amblemleri burada dini ilimlerin yanında tıp eğitiminin de verildiğini gösterir. 800 yılı aşkın tarihiyle Kasımiye Medresesi, Mardin'in kültürel mirasının en kıymetli yapılarından biridir. Mardin'in simgesi haline gelmiş olan Ulu Cami, halk arasında Cami-i Kebir olarak da bilinir. Şehrin en eski camisi olan Ulu Cami'nin tarihi Artuklu dönemine kadar uzanır ve mimari özellikleriyle bu dönemin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Kubbesi ve minaresiyle dikkat çeken caminin yapımı 1176 yılında 2. Kutbettin İlgazi tarafından başlatılmıştır. Aslen iki minareli olarak inşa edilmiş ancak günümüze yalnızca biri ulaşmıştır. Mevcut minare 1888-89 yıllarında yenilenmiştir. Rivayete göre cami daha önce burada bulunan bir kilisenin dönüştürülmesiyle yapılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin içinde küçük bir avlu ve şadırvan yer alır. Duvarları ise Mardin'deki birçok yapıda olduğu gibi sarı kesme taştan yapılmıştır. Cami en son 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Mardin'in 30 kilometre uzağındaki Oğuz köyünde bulunan Dara Antik Kenti, Mezopotamya'nın en önemli yerleşimlerinden biridir ve Mezopotamya'nın Efes'i olarak anılır. 505 yılında doğu sınırını korumak amacıyla askeri üs olarak İmparator Anastasios tarafından kurulmuştur. Kent 4 kilometrelik surlarla çevrilidir ve içinde saray, kale, çarşı, kilise, tophane, su sarnıçları ve zindan kalıntıları bulunur. Ayrıca çevrede Roma dönemine ait mağara evler de mevcuttur. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıların çoğu Mardin Müzesi'nde sergilenmektedir. Mardin'in ve Anadolu'nun tarihini yansıtan Dara Antik Kenti'nin %30'u gün yüzüne çıkarılmış olup geri kalan %70'i hala toprak altındadır. 1895 yılında Süryani Katolik Patrikhanesi olarak inşa edilen Mardin Müzesi, dönemin Antakya Patriği Ignatius Behnam Banni tarafından yaptırılmıştır. Yapı uzun yıllar boyunca dini merkez, askeri üs, sağlık ocağı ve karakol olarak kullanılmış, çeşitli restorasyonların ardından 1995 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Mardin'in kültürel ve tarihi zenginliğini yansıtan Mardin Müzesi, hem arkeolojik hem de etnografik koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tabletler, silindir mühürler, altın, gümüş, bakır sikkeler gibi değerli arkeolojik eserlerin yanı sıra kolyeler, bilezikler, geleneksel giysiler, hamam eşyaları ve kahve takımları gibi etnografik parçalar da sergilenmektedir. Midyat'a 23 kilometre uzaklıktaki Güngören köyünde yer alan Mor Gabriel Manastırı,
Süryani Kadim Cemaatinin en eski ve en önemli dini merkezlerinden biridir. Halk arasında Deyrul Umur olarak bilinen manastır, meşe ağaçlarıyla çevrili bir tepeye kurulmuş olup, temelleri 397 yılında Şimuel ve Morşemun tarafından atılmıştır. Tarih boyunca farklı dönemlerde eklenen barınma ve ibadet alanlarıyla genişleyen yapı, özellikle Roma dönemindeki katkılarla bugünkü görkemine kavuşmuştur. Kesme taştan inşa edilen manastırın en önemli bölümleri arasında ana kilise ve tuğla taş işçiliğiyle dikkat çeken Theodora Kubbesi bulunur. Süryaniler için yüksek manevi değere sahip olan Mor Gabriel, aynı zamanda Süryanice, dua ve ibadetin öğretildiği bir merkezdir ve Süryanilerin ikinci Kudüs'ü olarak kabul edilir. Mardin'deki önemli inanç merkezlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi, Süryani Katolik cemaatinin en değerli yapıları arasındadır. Meryem Ana Kilisesi, 1986 yılında Antakya Patriği Ignatius Antuhan Semheri tarafından yaptırılmıştır. 1895'te inşa edilen Patrikhane ise, çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra 1995'te restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Bugün hem dini hem de kültürel açıdan önemli bir ziyaret noktası olan bu yapı, Mardin'in çok kültürlü yapısını yansıtan özel duraklardan biridir. Mardin gezinizin vazgeçilmez unsurlarından biri de kuşkusuz Mardin evleridir. Şehrin tarihi dokusunu, kültürünü ve geleneksel mimarisini en iyi şekilde yansıtan bu evler, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Mazı Dağı'nın güney yamaçlarına kurulu olan Mardin evleri, kente panoramik bir güzellik kazandırır. Bölgede çıkarılan sarı kalker taşlarıyla inşa edilen bu yapılar, zanaatkarlığın en zarif örneklerini sunar. Taşın doğal yapısı sayesinde yazları serin, kışları sıcak tutan evler, iklim koşullarına uyumlu geleneksel bir mimarinin yüzyıllardır devam eden mirasıdır. Mardin'de taş evler sadece mimari değil, bir yaşam biçimidir. Her ev güneşe göre konumlanır ve rüzgarla serinler. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yalnızca 250 metre mesafede bulunan Zeynel Abidin Camii ile Mor Yakup Kilisesi, farklı inançların yüzyıllar boyunca bir arada var olmasının en çarpıcı örneklerinden ikisidir. Bu iki kadim yapı, Mardin'in kültürel mozaiğini en iyi yansıtan eserler arasında yer almakla kalmaz, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alarak kültürel zenginliğimizi temsil eder. Zeynel Abidin Camii ve Külliyesi, iki türbe, cami ve minareden oluşur. Türbeler, Hazreti Muhammed'in 13. kuşaktan torunları olduğuna inanılan Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sıddı Zeynep'e aittir. Kesme taştan L planlı olarak inşa edilen bu yapı grubunun 12. yüzyılda yapıldığı üzerinde yer alan kitabeden anlaşılmaktadır. Eyyubi, Artuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan külliye, İslam dünyasında kutsal kabul edilen önemli ziyaret noktalarından biridir. Külliyenin hemen 100 metre ilerisinde ise Mor Yakup Kilisesi bulunur. Milattan sonra 313 yılında inşa edilmeye başlanan ve Mezopotamya'nın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilen bu yapı, adını kilisenin inşasını başlatan Nusaybin Piskoposu Mor Yakup'tan alır. Hristiyan dünyasında önemli bir yere sahip olan kilise, tarihi mimarisiyle ziyaretçilerini derin bir sessizliğe ve saygıya davet eder. Yan yana duran bu iki kutsal yapı, Mardin'in çok kültürlü ruhunu ve tarih boyunca süregelen hoşgörüsünü en etkileyici şekilde gözler önüne seriyor sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu'muzun kadim şehirlerinden biri olan ve zamanın durduğu şehir olarak tabir edilen Mardin ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımızda kısa bir Türkiye arasına gidiyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Dinsel dokuları ve mistik havasıyla en çok merak edilen şehirlerden biri olan Mardin'i tanıtmaya devam ediyoruz. İpek Yolu üzerinde yer alan Mardin, farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiş köklü bir mutfağa sahiptir. Ünü dünyaya yayılan Mardin yemekleri, zengin malzemeleri ve kendine özgü tatlarıyla dikkat çeker. Yörede nohutla hazırlanan genadir çorbası, pirinç, yoğurt, limon suyu ve haşlanmış nohuttan yapılan lebeniye, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Kuzu veya oğlak işkembesiyle hazırlanan kibbe, bölgenin en tanınmış lezzetlerinden olup, içli köfte sevenler için unutulmaz bir tattır. Daha hafif içli köfte çeşidi olan ikbebet ise haşlama yöntemiyle hazırlanır. Mardin'e gelenlerin mutlaka tatmak isteyeceği en özel yemeklerden biri de kaburga dolmasıdır. Kuş üzümlü ve fıstıklı pilavla servis edilen bu lezzet, şehre yeniden gelme sebebi bile olabilir. Yörede çok sevilen diğer yemekler arasında kuzu buduyla yapılan dobo, kıymalı harçla hazırlanan soğan kebabı ve çağla eklenerek pişirilen firkiye bulunur. Kapalı lahmacun olarak bilinen sembusek, Mardin çöreği olan kliçe, baharatlı bir tat olan acin ve lokmaya benzeyen zingil, ayrıca hurma, ceviz ve baharatlarla yapılan süryani çöreği ise şehrin sevilen hamur işi ve tatlılarından bazılarıdır. Mardin'e özgü aromasıyla mırra kahvesi de bu lezzet şölenini tamamlayan önemli bir gelenektir. Mardin gezinizin ardından bu tarihi şehri hatırlatacak birçok yöresel ürün bulabilirsiniz. Şehrin en bilinen ürünlerinden biri menengiç meyvesinin yağından yapılan bıttım sabunudur. Mardin'de yetişen nohutlardan yapılan Mardin leblebisi, benekli ve tuzlu tadıyla oldukça sevilen bir atıştırmalıktır. Bir diğer geleneksel lezzet ise mavi badem şekeridir. Lahor bitkisinden elde edilen, doğal boya ile renklendirilen bu bademler, tarçınlı, damla sakızlı ve sade çeşitleriyle sunulur. Tazeliğini uzun süre koruyan peksimet ekmeği, ister kuru ister ıslatılarak tüketilebilir. Üzüm suyuna batırılmış cevizlerin kurutulmasıyla hazırlanan cevizli sucuk da Mardin'den alınabilecek klasik tatlardan biridir. Bunların yanında süryani şarabı da bölgenin önemli değerlerindendir. Mardin denince akla gelen en özel el sanatlarından biri ise telkaridir. Gümüşün eritilerek kalıplara dökülmesi ve incelik kazanması için özel makinelerden geçirildikten sonra birbirine dolanmasıyla hazırlanan telkari oldukça el emeği isteyen bir sanattır. Midyat'a özgü bu ince gümüş işçiliğiyle yapılan kolye, yüzük ve küpeler şehrin birçok noktasında bulunabilir. Ayrıca Bakırcılar Çarşısı'nda kahve fincanı, cezve, tepsi gibi bakır ürünler, kabak ve gürgen ağacından yapılan takunyalar da Mardin'e özgü güzel hediyelikler arasındadır. Son olarak yıl boyunca düzenlenen festival ve kültürel etkinliklerin bazılarından bahsedecek olursak, ilk olarak Mardin Biennale öne çıkıyor. Şehri çağdaş sanatla buluşturan bu etkinlik, tarihi mekanlarda sergiler, performanslar ve film gösterimleriyle gerçekleşiyor. Ekim ayında Mardin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ise şehir genelinde onlarca mekanda konser, sergi, tiyatro, sokak performansı ve atölye gibi yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor. Mardin Uluslararası Film Festivali'nde ise sinema tutkunları bir araya getiriliyor, hem yerli hem de yabancı uluslararası film gösterimleri, söyleşiler ve ödül törenleriyle festival sezonuna ayrı bir renk katılıyor. Mardin'in Yeşilli ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, şehrin bahar ve yaz renklerini kutlayan renkli bir etkinliktir. Festival boyunca konserler, mehter takımı gösterileri, standlar ve kültür sanat etkinlikleriyle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuluyor. Kiraz mevsimine denk gelen bu festival, hem yöresel lezzetleri hem de kültürel değerleri bir araya getiriyor. Sevgili dinleyiciler, Mardin'e geldiğinizde Mardin Ulu Camii, Morbehnam Kırklar Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesini ziyaret etmeden Mardin Müzesi, Deiruz Zaferan Manastırı ve Kasımiye Medresesini görmeden, Dara Antik Kenti'ne uğramadan, Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi'nin kültürel mozaiğini deneyimlemeden, kaburga dolması, içli köfte, dobu, soğan kebabı ve firki gibi yöresel lezzetleri tatmadan, badem şekeri, leblebi ve ceviz sucuğunu tatmadan, telkariden gümüş işleme almadan ve festivallerden en az birine katılmadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Mardin ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen Huzur İstanbul denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı. İstanbul'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İsrail, 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 bin kişiyi katleden İsrail, nüfusun tamamını en az bir kere yerinden etti. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedariğine ilişkin 195 milyon dolarlık radar sistemleri sözleşmesi imzalandı. İstanbul Üsküdar Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi'ndeki bir yolcu vapuru tarihi yalıya ve önündeki tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yalının rıhtım tarafına çıkan vapurun iskele korkuluklarını devirmesinin ardından geri manevra yaparak tekrar denize doğru gittiği görüldü. Kazada yaralanan olmazken yalının iskele tarafında ve teknede hasar meydana geldi. Olay anı ise yalının güvenlik kameralarına yansıdı. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Telekom Center'da oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazanan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazanan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan-Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 20 santigrat derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad az bulutlu 25, Berlin az bulutlu 20 derece. Helsinki az bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 20, Kopenhag sağanak yağışlı 15, Londra sağanak yağışlı 16 derece. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Moskova az bulutlu 16, Paris sağanak yağışlı 19, Priştine az bulutlu 24 derece. Roma çok bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya az bulutlu 23, Tiran az bulutlu 26 derece. Varşova çok bulutlu 19, Viyana az bulutlu 24, Zürih parçalı bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 27, Aşgabat az bulutlu 25, Astana az bulutlu 12, Bağdat az bulutlu 35 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Bişkek az bulutlu 17, Duşanbe parçalı bulutlu 26, Kabil az bulutlu 26 derece. Kerkük parçalı bulutlu 31, Kuveyt az bulutlu 38, Medine parçalı bulutlu 40, Mekke ve Riyad az bulutlu 39, Şam az bulutlu 27, Tahran az bulutlu 30 derece. Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Tokyo az bulutlu 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Kahire az bulutlu 30, Melbourne az bulutlu 17, Montreal yağmurlu 16, New York az bulutlu 19, Sydney az bulutlu 18, Washington az bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 23, Frankfurt az bulutlu 22, Gümülcine az bulutlu 23, Kırcaali az bulutlu 24 derece. Köln parçalı bulutlu 21, Komrat parçalı bulutlu 23, Kössenci az bulutlu 21, Münih çok bulutlu 22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Selanik ve Şumlu az bulutlu 23, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 23, Zenitsa az bulutlu 22, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Her hafta farklı bir konuğa, farklı bir hayata ve o hayatın bize anlatacağı farklı hikayelere kulak veriyoruz. Bugün benim için biraz daha özel bir konuğum var. Çünkü bugün karşımda sadece bir mimar, bir şair ve bir yazar yok. Geçmişten tanıdığım, yollarımızın bir şekilde kesiştiği, hayatının farklı dönemlerine tanıklık ettiğim sevgili bir arkadaşım var. Bugün biraz mesleğini, biraz kitaplarını, biraz anneliğini ama en çok da bütün bunların arkasındaki Elif Nihal'i konuşacağız. Konuğum 16 Haziran 1981'de Samsun'da dünyaya gelen, çocukluğu ve gençliği Samsun'da geçen Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 2003 yılında mezun olan ve 2006 yılından bu yana resmi bir kurumda mimar olarak görev yapan Elif Nihal Altan. Ama Elif'i sadece mimar diye tanımlamak elbette mümkün değil. Çünkü onun bir de kelimelerle kurduğu dünyası var. 2016 yılında Uzaktan Biraz Yakın, 2017 yılında Kuşlar Havuzu adlı şiir kitaplarını yayımladı. Ardından şiirden romana uzanan bir yolculuk başladı. 2021 yılında Efsus, 2024 yılında ise Kavin okurlarla buluştu. Ve 2026 yılında Efsus yenilenen baskısıyla yeniden okurla buluştu. Bir tarafta mimarlık, bir tarafta annelik, bir tarafta şiir ve roman. Aslında bütün bunların ortasında da hayatı boyunca üretmeye devam eden bir Elif var. Sevgili Elif, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Emineciğim.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Seni burada ağırlamak benim için gerçekten çok güzel ve biraz da heyecan verici. Çünkü bugün karşımda sadece bir konuğum değil, geçmişten tanıdığım bir dostum, arkadaşım var. Hazırsan biraz geçmişe gidelim, biraz bugünü konuşalım, biraz da geleceğe bakalım. Elif, seni biraz geçmişten başlayarak tanıyalım. Samsun'da başlayan çocukluğunu düşündüğünde aklına ilk ne geliyor? Çocukluğundaki Elif nasıldı? Bugünkü Elif'in içinde hala o küçük kızdan kalan neler var?
1: O kadar karışık ki bu soru ve cevabı aslında. Şimdi düşündüm, çalışıp gelmedim. Daha önce söylediğim gibi her konuşmanın çok doğal ve samimi olması gerektiğine inandığım için daha önceden hazırlanmış her cevap yapay kalacaktı. Şu an aklıma ilk gelen şeylerle cevap vereceğim sana. O zamanki Elif ve şimdiki Elif gerçekten çok farklı. 80'li yılların çocuğuyum. Haliyle o zamanlar biraz daha çekingen ve içine kapalı bir çocukluk geçirdik hepimiz. Sokakta oynarken bile süremiz sınırlıydı. Kapının önünden ayrılamazdık. Hep böyle kısıtlarımız vardı. Galiba büyüdükten sonra o zincirleri kırdım. Artık sınır tanımadan. Canımın istediği ne varsa üretiyorum, yapıyorum. Geziyorum, yazıyorum, çiziyorum. Her şeyi gönlümce yapıyorum. Ama o dönemlerde çok daha çekingen ve içine kapalı bir çocuktum. Şu anki halimden eser yok yani.
0: Peki o zaman hemen bu noktada sormak istiyorum. Hayatta bazı anlar vardır, insan dönüp baktığında ben galiba o zaman değiştim der. Senin hayatında böyle dönüm noktaları oldu mu? Bugünkü Elif'i oluşturan iyi ki yaşamışım ya da belki beni ben yapan buydu dediğin olaylar neler oldu?
1: Genel düşünelim bunu. İnsanı beni ben yaptı dediği şey genelde aldığı radikal kararlar olur herhalde. Çok monoton ve rutin giden hayatında farklı bir şey yapmış olmalı insan. Benim için ilk farklılık İzmir'e yerleşmemdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra. Çünkü üniversite hayatımı ben Trabzon'da okudum. İzmir o dönemin şartlarında hem aileme çok uzak olduğu için yani olması çok mümkün görülmeyen ve de onaylanmayan, tasvip edilmeyen bir şehirdi. Ama ben orayı kafaya koymuştum. Oraya gidecektim. Gerçekten çok sınırlı sayıda öğrencinin alındığı bir yüksek lisans programına dahil edildim. Ve İzmir'e öğrenci olarak yüksek lisans hayatıma başladım. Bence benim hayatımın dönüm noktası orasıydı. Kendi başıma aldığım en cesur karardı. Bir onaya ihtiyaç duymadan, inatla ve ısrarla gittiğim ilk yerdi. Sonrası geldi zaten. O yüzden benim hayatımın dönüm noktası o karar ve İzmir'di.
0: Yani mimar Elif dönemi.
1: Evet, başladı.
0: Sonra mimarlık.
1: Evet.
0: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine uzanan bir yol var. Mimarlığı neden seçtin? Çocukken ya da gençken ben mimar olacağım diyen bir Elif var mıydı karşımızda? Yoksa hayat seni mi mimarlığa götürdü?
1: Hiç yalan söyleyemeyeceğim bu konuda. Hiç öyle bir hayalim yoktu. Ben hep avukat olmayı istemiştim. Ama şartlar diyelim, o dönem biliyorsun bizim zamanımızda eşit ağırlık, sayısal gibi bölümlere ayrıldığımız için o bölümlere göre tercihler yapıyorduk. Öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Sayısal seçmenin benim için daha avantajlı olacağı yönünde bir yol çizildi ve o yolun sonunda hukuk yoktu. Puanımı el verdiğince ve ailemin de çizdiği yolda, verdiği referanslarla, deneyimlerle yazdığım bölümlerden birisiydi mimarlık. Ya iyi bir puanla girdim ve dereceyle de mezun oldum bölümümden. Çalışkan bir öğrenciydim galiba bütün hayatım boyunca. Yani görev adamı gibiyim. Hangi görev verilirse onu layığıyla yerine getirmeye çalışıyorum aslında. Başta çok sevmiyor olsam bile işin içine girdikten sonra artık kabule geçiyorum ve o yolda canhıraş çalışıyorum.
0: Şimdi biraz ilginç bir yere gelelim. Bir tarafta çizgiler, projeler, yapılar, mekanlar, diğer tarafta şiir, roman, duygular ve kelimeler. Mimarlıkla edebiyat senin içinde hiç birbirinden ayrı oldu mu? Yoksa aslında ikisinin de ortak bir tarafı mı var? Bazen düşünüyorum, mimar mekan inşa ediyor, yazar da kelimelerle bir dünya inşa ediyor. Sen nasıl görüyorsun bunu?
1: Çok güzel bir soru Emine. Bence ilişkisiz olarak düşünmemiz çok büyük bir hata olur. İşin içine girdikten sonra nasıl ilişkili olduğunu daha iyi kavradım. Ama benim edebiyata olan düşkünlüğüm ortaokul yıllarında başlıyor. O dönemde ben öğretmenimin sınıfta açtığı kompozisyon yarışmaları, hikaye yarışmaları hepsine katılır ve ödül alırdım. Hikaye yazmayı çok severdim o dönem. Böyle bir yaratıcılık ve tiyatral bir yeteneğim vardı. Onu sürekli hayal ettiğin şeyi yazabiliyorsun. Ama önce hayal etmen gerekiyor güzel bir şey yazabilmen için. Aslında işin içinde hep matematik var farkındaysan. Yıllar sonra matematikle daha çok haşır neşir olmaya başladıktan sonra yazım hayatı ikinci planda kaldı. Hatta mimarlık okurken tek bir kitap bile okuyamadım. Çünkü zaten zor bir bölüm. Sabahlara kadar uykusuz kaldığım bir bölüm. Bunların hepsini geride bıraktıktan sonra, yıllar sonra, koro hayatına başladıktan sonra seninle yolumuz
0: Bizim yolumuzun kesiştiği yer.
1: Çok kıymetli bir arkadaşım. Sonra rahmetli olduğunu öğrendim. Nur içinde yatsın. Bir kitap getirmişti bana. Elif, bu kitabı okursan çok seversin demişti. Tekrar okuma hayatına dönmem o kitapla başladı. İyi ki diyorum.
0: Yazmanın dönüm noktası olarak başladığı, başlangıcı diyebileceğimiz yer.
1: Şiirler karalıyordum ama romanın için bir ilgi pencerem orada açıldı. Şiir konusu, yani hep bir matematik var işin içinde, onu söyleyeceğim. Çok kıymet verdiğim bir hocam şiirlerimi okuduktan sonra şey demişti bana. Bu nasıl bir matematik? Burada nasıl bir matematik var? Kelimelerle nasıl oynuyorsun? Nasıl harfleri eksiltiyorsun? Piramit yaratmışım mısraların arasında, eksilte eksilte. Fark ettim ki gerçekten her şiirde de bir matematik var. Öyle değil mi? Zaten hece ölçüsüyle yazdığın şiirlerde de sürekli saymak zorundasın. Bir hece sayısını tutturmak zorundasın.
0: Aslında sevgili Elif, bu şaire göre değişiyor. Daha önce ağırlamış olduğum bir konuğumda hiçbir matematik kuralı işlemiyordu. Serbest şiirleri vardı ama bestelenmiş şiirleri de vardı. Bunun yanı sıra.
1: Benim de.
0: Bu şaire bağlı.
1: Evet, serbest formda da çok şiir yazdım. Ama ben kendim içinde onların içinde de bir matematik olduğunu düşünüyorum.
0: Ufak bir detayı atlamak istemiyorum. Benim de dedin, bestelenmiş şiirin var herhalde.
1: Vardı, evet. Çok kıymetli Yaşar Bedük bestelemişti.
0: Sağ olsun.
1: Keyif verici benim için. Senin yazdığın bir duygunun bir başkasının gönlüne değdiğini görmek, onun için ekstra bir çaba harcadığını görmek çok kıymetli.
0: Kesinlikle. 2006'dan beri mimarlık mesleğini sürdürüyorsun, bir yandan da yazıyorsun. Üstelik hayatın sadece işten de ibaret değil. Bir anne, bir eş, bir kadın olarak başka sorumlulukların da var. Peki bunların arasında yazmaya nasıl zaman buluyorsun? Bugün mutlaka yazacağım deyip masanın başına oturduğun oluyor mu? Yoksa yazmak biraz da kendi zamanını kendisi mi yaratıyor?
1: Yazmak doğum sancısı geldiği zaman olan bir şey. Gerçekten onun geleceğini anlıyorsun. Öyle bir şey. Eskiden yatağa girerdim o şiire çok yoğunlaştığım dönemlerde. Ya, tam uykuya dalmadan önce. Kalbin çarpmaya başlıyor, bir heyecan sarıyor. Bir şey var, hissediyorsun, bir yoğunluğa giriyorsun ve bir şey gelecek. O sancıyı hissettiğin anda bekliyorsun zaten. Benim her zaman telefonumda not defterim açık olurdu. aklıma her geleni yazmazsam, aklına gelenin üstüne uyku geldiği zaman geçmiş olsun, sabah hatırlama şansın yok, onu mutlaka yazman lazım. Ya da yolda yürürken hiç olmadık zamanda aklıma gelen her şeyi yazmak zorundayım, çünkü uçtu mu gidiyor o bir kere. Şu gün oturacağım ve mutlaka yazacağım dediğinizde ben onun olduğuna inanmıyorum. Bazı insanlar evet bunu bir disiplin çerçevesinde her gün bir saat mutlaka yazmalısın falan derler ama benim için geçerli değil bu. Ben ikizler burcuyum galiba, biraz özgürlüğüme düşkünüm, kısıtı hiç sevmiyorum. Öyle bir kural kaide konduğu zaman hiç yapacağımı düşünmüyorum. Benim içimden geldiği zaman ben bir oturuşta sayfalar yazarım, bazen tek bir cümle bile yazamam. Yani içimden gelmesi lazım ve o sancıyı hissetmem lazım. Bedenin titriyor böyle bir şey geleceği zaman, hissediyorsun onu.
0: O duygu yoğunluğu
1: olacak. Kesinlikle öyle.
0: Burada biraz nefeslenelim. Sevgili Elif'in çocukluğundan bugüne uzanan hayat yolculuğundan, mimarlığından, kelimelerle kurduğu dünyadan söz ettik sevgili dinleyenler. Şimdi sohbetimize kısa bir müzik molası verelim. Bazen bir şarkı da insanın hayatındaki bir dönemi, bir duyguyu, bir anıyı anlatır. Belki siz de bu şarkıyı dinlerken kendi hayatınızdan bir yerlere gidersiniz. Şimdi sizlerle Madrigal, Sana Ait diyecek. Müziğin ardından Elif Nihal Altan'la sohbetimize bu kez onun edebiyat yolculuğundan devam edeceğiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu ve Bir Konu Bir Konuk programındasınız. Ben Emine Altun. Bugün konuğum sevgili arkadaşım mimar, şair ve yazar Elif Nihal Altan. Biraz çocukluğundan, biraz mimarlık serüveninden ve biraz da hayatın onu bugünkü Elif'e nasıl dönüştürdüğünden konuştuk. Şimdi gelelim hepimizin merak ettiği o başka dünyaya. Uzaktan biraz yakın. 2016 yılında Uzaktan Biraz Yakın adlı şiir kitabın yayımlandı. Aslında kitabın adı bile insanı düşündürüyor. Uzaktan Biraz Yakın. Bu isim nereden geldi? O kitabı bugün eline alsan yıllar önceki Elif'e nasıl bakarsın diyeceğim. Ama zaten kitap elinde şu anda.
1: Ben nasıl bakıyorum, farkında mısın?
0: Nasıl bakıyorsun?
1: Mısın?
0: Duygularını bir alalım. Dinleyenlerimizle paylaşır mısın lütfen
1: nasıl
0: sevgili Elif?
1: Nasıl bir emek var? Anlatamam, kaç uykusuz gecenin böyle damla damla damıtılmış bir ürünü var karşımda. Ben bile unuttum. Yani kaç gecenin gözyaşı var burada bilmiyorum. Şiir biraz yalnızlık, biraz çaresizlik, biraz umut, biraz bekleyiş. Hepsinin bir kompozisyonu gibi. Şiirin kendisi galiba kitaba ismini verdi. Uzaktan biraz yakın. Hani bazen bir şeylere yaklaşmak istersin ama ne tam yaklaşabilirsin ne de tam uzağındasındır. Arafta bir noktadasındır. Galiba o şiir onun ismini aldı. Kitap da şiirin ismini aldı. Uzaktan biraz yakın.
0: O zaman paylaşalım mı sevgili Elif dinleyenlerimizle bu şiiri de?
1: Olur, tabii ki zevkle paylaşalım hemen. Aklımda bir çift göz. Sığdan biraz derin, uzaktan biraz yakın. Aklımda bir çift söz. Hoşça kaldan uzak, hoş geldin ramak. Aklımda bir kor dudak, ateşten daha sıcak, yürek dağlayacak. Böyle kısacık, minicik bir şiirdi bu.
0: Ne kadar güzel.
1: Ama etkisi çok oldu.
0: Kısacık olabilir, ufacık olabilir ama içerdiği duygu bir dünya.
1: Evet.
0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık. Kuşlar Havuzu. Bir yıl sonra 2017'de Kuşlar Havuzu geldi. İki şiir kitabını yan yana koyduğunda aralarında nasıl bir bağ görüyorsun? Uzaktan biraz yakındaki Elif ile Kuşlar Havuzu'nu yazan Elif arasında neler değişmişti?
1: İnsan büyüyor. Sonuçta emek verdiği her şeyde gelişiyor. Ne kadar emek verdiğine alakalı, hiçbir şey durağan değil, onu fark ettim. Uzaktan biraz yakında hep hece ölçüsüyle yazmaya çalıştığımı ve kafiye arayışında olduğumu fark ettim. Bir süre sonra bunu hem yazarken hem de okuyucunun okurken sıkıldığını fark edip artık biraz da serbest formda şiirler yazmaya başladım. Kuşlar Havuzu onların bir toplamıydı. Ama asıl en güzel şiirlerimin olduğu dosyayı kitaplaştırmadım. Çünkü çokça emek var ve insanların bu konuda sizin emeğinize şiir seven insan bulmak çok zor. Karşılık vermediğini görünce o hayaliniz de avuçlarınızın arasında paramparça oluyor. Şevkim kırılmaya başladı. İki tane şiir kitabıyla konuyu orada noktaladım. Ama hala en güzel şiirlerimin henüz basılmamış, yayınlanmamış olan şiirler olduğuna inanıyorum. Burada Kuşlar Havuzu ismini kızım koymuştu. O zaman 5 yaşındaydı. Anne, bu kitabın ismini ben koyabilir miyim dedi. Tabii ki dedim, merak ediyorum ne çocukça bir zihinden ne çıkacak acaba. Kuşlar Havuzu dedi.
0: Ben şu anda şaşırdım. Gerçekten 5 yaşındaki bir çocuğun bu ismi koyabilmesi kitaba.
1: Ben de çok şaşırdım.
0: Çok duygulandım.
1: Kuşlar Havuzu. Nasıl bir şey hayal etti acaba? Düşünüyorum, kuşların olduğu bir havuz mu hayal etti? Gökyüzünü bir havuza mı benzetti? Hiçbir şey kestiremedim o an. Kapak da tasarlayamadım kafamda zaten. Sonra yolum çok güzel kalpli bir insanla kesişti. Kitap kapağımı yapmasını ondan rica ettim. Aslında çok güzel soyut bir tasarım yaptık burada. Kuşların olduğu ve aynı zamanda kadının gözyaşlarından oluşan bir havuzu temsili. Kuşlardan bir havuz. Yani kadının gözünden süzülen damlayı orada temsil ediyordu bir kuş. Çok güzel bir kapak oldu. Kitaplarımın kapakları gerçekten çok emek harcanmış ve benim duygumun geçtiği insanların aynı duyguyla yoğunlaşarak yaptığı kapaklarda, o yüzden çok kıymetliydi.
0: Şimdi kitabın kapağından biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel, orijinal ve içeriğindeki şiirleri ifade ediyor diyebilir miyiz o zaman? Ben çok özür dileyerek okumadım kitabını ama bilmek isterim.
1: Kuşlar
0: İçeriğiyle
1: Havuzu.
0: Aynı mı?
1: Kuşlar
0: Görseldi.
1: Ha, görsel zaten hep bir kadının gözyaşları. Evet, mutlaka içeriğinde hep bir kadının gözyaşı var. Hı hı. Ama Kuşlar Havuzu bu sefer uzaktan biraz yakında olduğu gibi değil, tam tersine. Bir şiir kitabı ismini vermedi. Kitabın ismi önce geldi. Sonra ona uygun bir şiir yazalım dedim. Madem böyle bir ismi var.
0: Şimdi onu soracaktım zaten.
1: Öyle bir
0: Kuşlar
1: şiir olsun.
0: Kuşlar Havuzu adında bir şiir var mı kitabın içeriğinde? Çünkü bekledim ben onu.
1: Olmak zorundaydı çünkü kitabın adıydı.
0: Evet.
1: Bunu düşünerek bir şiir yazdım. Evet. İstersen onu okuyalım.
0: Lütfen onu da senin sesin ve yorumunla dinleyelim.
1: Kuşlar havalandı dertli başımdan. Bağladığım mektuplar durur mu ayaklarında? Ne vakit konmuşlar tel tel saçıma. Ondan mı bilmedin hiç nasıl yanmışım sana? Kuşlar uçurdum sana iki dudağım arasından. Geri döndüler hepsi iki kanat çırpışında. Meğer sevdalanmışlar bendeki sevdaya. Ondan mı bilmedin hiç nasıl yanmışım sana? O kadar sevmiş ki kadın. Kuşlar bile gidip o sevdiği haberi uçuramamışlar. Yani kadındaki sevgiye sevdalanmışlar, adama varamamışlar.
0: Çok güzel, çok güzel. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Bir şiir de sen mi okusan acaba?
0: Ufacık bir şey iznin olursa
1: eğer. Tabii ki,
0: eğer.
1: Ne demek?
0: Şöyle açıyorum kitabı ve ilk önüme gelen şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Elif Nihal Altan'ın kaleminden. Ruh başka, ben başka. Gece ayrılamadı semadan. Saat sabah, lakin zifiri gece, örtüşmüyor zaman, mekan. Beni bana anlatır gibi, yaş 35, ruh 50, başımda kavak yelleri. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten çok güzel bir şiir seçmişim. Sevgili dinleyenlerimiz de umarım beğenmişlerdir. Gerçekten birbirinden güzel şiirler var. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüreğine sağlık sevgili Elif. Şimdi gelelim biraz roman kısmına. Sonra bir gün şiirden romana geçtin. Ve 2021 yılında Efsus çıktı. Şiir yazan Elif'in bir roman yazmaya karar vermesi nasıl oldu? Bir sabah uyanıp ben roman yazacağım mı dedin? Yoksa Efsus'un hikayesi seni yavaş yavaş kendine mi çekti?
1: Aynen öyle oldu. Sorunun
0: hadi hikayeyi
1: cevabı da soruyla
0: zaman
1: geldi. Ben pandemi sürecini avantaja çevirenlerdenim. Hem çalışıyordum o dönemde. Yani benim evden çalışma gibi bir dönemim olmadı. Ama düz yazı formatında da hep kaleme aldığım karalamalarım olmuştu. Çünkü kafama böyle hiç olmadık anda böyle bir şey geliyor, bir soru geliyor. Ve o soru nasıl çığ gibi büyüyerek bir romana çevriliyor ben de bilmiyorum doğrusu. Burada hep şunu düşünüyordum Efsus'u yazmadan önce. Bir kadın hayatından memnun olduğunu zanneden ama aslında memnun olmadığını yıllar sonra fark eden bir kadın. Ona bu farkındalığı ne yaşatmış olabilir? Bir kadın aşık olabilir mi kaç yaş sonra, kaç yıl sonra, hiç ummadığı bir anda?
0: Neden olmasın?
1: Hele bir de imkansızlıklar içerisindeyse. İşte neden olmasın? Burada Figen ve Kemal'in aşkı belki bizim hepimizin özlediği 80'li yıllara götürüyor bizi. Ben hep söylerler, içinde Lale Devri'ne ait bir kadın var senin derler. Hep öyle hissederim, çok doğru. Ben bu devrin insanı da değilim, kadını da değilim.
0: Aynı şekilde ben de düşünüyorum sevgili Elif.
1: Benim için mi?
0: Hayır, kendin için düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü bu çağın, bu dönemin insanı değilim.
1: Farkındayım. Aynen
0: 80'lerdeyim ve nostalji bana çok daha anlamlı geliyor. O zaman da yaşanmış duygular ve aşklar çok daha anlamlı geliyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Zamanı aşklarını sevemiyorum. Sevemiyorum, istemiyorum da, kabullenmiyorum da. Geçmişte yaşamalıydım ben.
1: Kesinlikle
0: herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü tüketim toplumu olduk artık. Her şeyi çok çabuk tükettiğimiz gibi aşkı da tüketiyoruz.
0: Aynen.
1: Burada o kadar büyük bir heyecan var ki, o heyecan benim hep hayalimde ve aklımda, kalbimde. Ben çok fazla yazardım küçükken de, yani kafamda tiyatrolar yazardım ve annem evde yokken aynanın karşısında kendi kendime onları oynardım. Her rolü canlandırırdım kendi kendime. Efsus da öyle çıktı. Pandemide çok fazla kendime kaldığım bir dönem oldu. İç sesimle çok konuştum. Figen Kemal, 1983, Ankara, nasıl olur acaba? Dönem dizileri izlerdik, hatırlar mısın? O Hatırla Sevgilileri falan izlediğimiz zamanları.
0: Tabii, tabii.
1: Nasıl böyle keyif alırdık onları izlerken? Çünkü
0: kesinlikle
1: çocukluğumuza dair bir tarih var orada. Bildiğimiz, aşina olduğumuz günler var. Pastane hayatı var, televizyonun olmadığı günler var, radyo hayatı var. Acaba yapabilir miyim dedim.
0: Telefonlar yok, telefon
1: yok,
0: kulübeleri var.
1: Kesinlikle, kulübeleri var. Evet var, çokça var. Yani burada jetona
0: kitapta da mı geçiyor?
1: Var, olmaz mı? 1983 yılının Ankara'sını yazmak benim için çok cesur bir karardı. Çünkü ben henüz o dönemde 2 yaşındayım ve Ankara'yı hiç bilmem. Ben doğma büyüme Samsunluyum. Ama yapabilirim dedim, başladım. 3,5 yılımı aldı. Bu romanı yazarken çok kişiyle bir araya geldim. Hem o dönemi sordum, hem Ankara'yı sordum. O dönemde kadınlar ne yapardı, zamanını neyle geçirirdi, hepsini sohbet ettiğim insanlardan aldığım bilgileri derlemişim, toplamışım. 3 sene, 3,5 sene pandemide bunları birleştirmeyle uğraştım. Sonra Efsus çıktı ortaya.
0: O kadar çok bilgi birikimi olmuş,
1: evet,
0: ki yani dinledikten sonra ben öyle hissediyorum. 80'li yıllara tanıklık edebilecek yaşta değiliz.
1: Değiliz.
0: Çok küçüğüz ama o kadar çok bahsedilmiş ki, anlatılmış ki büyüklerimiz tarafından, sanki o dönemin içinden geçmişim gibi hissediyorum ben de. Bilmem mümkün değil.
1: Evet.
0: Çünkü
1: çocuktuk.
0: Çocuktuk ama o kadar güzel anlatmışlar ki sanki ben yaşamışım gibi hissediyorum. Senin de kaleminden dökülenler aynı şekilde değil mi? Kendin yaşamış
1: kesinlikle
0: gibi.
1: Öyle. 90'ları yaşadık sonuçta.
0: Tabii, tabii.
1: 90'lar 80'lerden birdenbire bıçak sırtıyla kesilmediği için hala onun izlerini taşıyarak geçtik
0: tabii
1: 90'lı yıllara. Dinlediğimiz, hala Sezen Aksu'nun 70'li yıllarda çıkarttığı albümleri dinleriz, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Birden kopmak mümkün değil o yıllardan.
0: Değil.
1: Ben bu romanı yazarken sürekli 70'ler ve 80'ler müziklerini dinledim. Ama ondan bahsetmek istiyorum. Arkasında bir QR kod yaptık. Spotify kodu. Burada yani hem şiire hem şarkılara doyabileceğiniz bir kitap bu roman bu. Her bölüm bir şiirle başlıyor. Bir üstad şiiriyle başlıyor. Zaman zaman kendi minik şiirlerime de yer verdiğim yerler oldu. Ama bölümlerin içerisinde 80'li yıllarda cep telefonu olmadığı için insanların birbirine aşkını nasıl ilan ettiğini az çok hatırlıyorsundur sevgili Emine'ciğim.
0: Kesinlikle.
1: Kağıtlara yazıp birbirlerine notlar, sıraların üstüne kazırdık isimlerinin baş harflerini hatırlarsan. Ya da bulabilecekleri
0: kasetler,
1: yerleri. Kasetler. Hepsini göreceksin bu kitapta.
0: Kasetler, plaklar.
1: Evet, evet, sevdiğimiz şarkıları doldururduk. Evet, long playler, 45'likler, hepsini bulacağız bu kitapta.
0: Ne kadar güzeldi.
1: O şarkıların hepsini özenle seçtim. Bölümlerle ilintili olabilecek şarkıları. Dans ettikleri şarkılardan tut da işte birbirlerine hislerini anlatacağı şarkıları seçerken de özenle davrandım. Kimse kimseyi incitmeden, dozunu kaçırmadan, ayarında, çizgisinde itirafların olduğu şarkıları seçtim. Ben çok keyif aldım yazarken. Umarım sen de okurken çok keyif alacaksın.
0: O heyecanına tanıklık ettim ben de burada. Okumak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki sevgili Elif, yazarken seni şaşırtan, zorlayan ya da ben bunu gerçekten yazıyor muyum dediğin anlar oldu mu? Ve bugün Efsus denildiğinde aklına ilk gelen duygu ne?
1: Yazmak bir kere her şeyden önce çok kolay bir eylem değil, zor, meşakkatli bir süreç. Çünkü bir karakteri yazmıyorsunuz, birden fazla karaktere hayat veriyorsunuz. Ve ben Elif'im, hiçbir karakter de burada Elif'i temsil etmiyor. Dolayısıyla Figen'in ve Kemal'in ruhuna girmem gerekiyor bunları yazmak için. Tabii ki zorlandığım çok sahne oldu. Çünkü bir kere kadını yazmak belki bir nebze, her ne kadar Figen olmasam da. Ama Kemal'i yazmak benim için çok zor. Bir erkeğin hissini, hissiyatını, tepkisini, nerede ne söyleyeceğini kestirmem çok zor. Bunun için inan aylarca gözlem yapman gerekiyor. Otobüs durağında beklerken yanındaki adamın öfkesine tanık olman gerekiyor. Taksi şoförünün öfkesine tanık olman gerekiyor. Hepsi var burada. Ama aynı zamanda tabii ki Kemal nasıl aşık olur? Bir erkek aşık olduğunda ne hale bürünüyor? Onu da gözlemlemen gerekiyor. Bir kadın olarak bunları yazmak benim için gerçekten zordu. Ve zaman ayırmak da zordu. Mesaim çünkü çok yoğun benim. mesainin arasında buna zaman ayırmak, eve gittiğinde özel vaktinden zaman ayırmak, çocuğundan çalmak, eşinden çalmak, kendinden çalmak. Ama kendimden çalarken çok keyif aldım, o konuda yalan söyleyemeyeceğim. Zorluklar bunlardı bence. Ama bunu nasıl yazmışım dediğim çok sahneler oldu. Özellikle kavinde oldu.
0: Ama şunu söyleyebiliriz senin için herhalde, yazmak bir tutku, bir aşk.
1: Kesinlikle öyle. Yazmak benim için bir dışa vurum, iç dökme sanatı, rahatlama,
0: deşarj olma.
1: Varoluş, kesinlikle öyle. Kendime en iyi ifade edebildiğim şey yazmak ve konuşmak bence.
0: İyi ki yazmışsın, ortaya bu güzel kitaplar çıkmış. Peki, aradan birkaç yıl geçti ve 2024 yılında Kavin okurla buluştu. Bir yazarın ikinci romanı biraz daha farklı oluyor sanırım. Çünkü ilk kitapta biraz acaba yapabilir miyim duygusu varken, ikinci kitapta artık okur da seni bekliyor. Kavin'i yazarken nasıl bir Elif vardı karşımızda ve sen Efsus ile Kavin arasında nasıl bir fark görüyorsun?
1: Efsus benim ilk göz ağrımdı, bir evin ilk çocuğu gibi düşünün. Hani böyle acaba yapabilir miyim sorusu, hani nasıl annelerimiz sormuş ya bizi ilk çocuğu büyütürken, acaba yapabilir miyim? Hasta olunca eli ayağına dolaşmış falan. Bunların hepsini ben Efsus'ta yaşadım. Kavin benim şımarık ikinci çocuğum gibiydi. Yani o hani kendi haline bırakılan, nasıl olsa büyüyor bir şekilde, tecrübesi edinilmiş yolumdu Kavin. Burada çok güzel bir tesadüf karşıma çıktı. Anlatacağım onu. Nermin Bezmen'i hepimiz biliyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Bir gün hikayesine cevap vermemle başladı serüven. Ben bu kitabın koçluğunu Nermin Bezmen'le yaptım. Onunla online birebir 2 sene boyunca çalıştık. Çok kıymetli bir süreçti, yine pandemi süreciydi. İlk başlarda her hafta buluşuyorduk ve bu demek ki ben her hafta yazıyormuşum o dönemlerde. İkinci seneye sarkan süreçte artık roman kendini çok belli etmişti. Bütün şablon belliydi. Artık tamamen süsleme kısmına sıra gelmişti. O zaman ayda bir görüşmeye başladık. Çok disiplinli bir çerçevede, çok daha kurallı bir biçimde yazdım. Bu Efsus benim tamamen iç sesimdi. Kavin biraz daha öğretmen, baş öğretmen başınızda, daha böyle disiplin çerçevesinde yazılmış bir eserdi. İkisinin arasında çok fark var. Bir kere konu olarak da çok fark var, tarz olarak da çok fark var. Birisi Efsus bir dönem romanı ve aşk romanıdır. Kavin psikolojik bir romandır. Daha çok günümüze yakındır, 2003 yılında geçer ama geçmişe çok döndüğü sahneler var. Ya 70'lere, 60'lara döndüğü sahneler var. Kavin 3 kuşak kadın romanıdır. Hiçbir kadının benim ilgimi çekmez diyeceğini düşünemiyorum. Çünkü bir anneanne, bir anne ve bir kız çocuğu var. Bir kere bunların hepsi evlat ve hepsi bir anne. Hepsi bir annenin evladı ve hepsi bir anne günün sonunda. O yüzden hepimizin kendimizden çok şey bulacağı, anne olmamış kadınların bile hani annelik serüveninde nelerle karşılaşabileceği ya da hangi hatalara gebeyken kim bilir belki hangisinden dönebileceğinin hikayesi. O kadar çok hataya, o kadar çok annemizin ya da bizim deneyimsizliğimiz mi diyelim, tecrübesizliğimizin sonucunda yaptığımız hatalar var ki burada hepsine değinmeye çalıştım. Bunu yaparken sadece yazarlık koçu değil, 2 tane psikolog ve 1 tane psikiyatristten de uzman görüşü aldım sürekli. Çünkü bunu yapmazsanız psikolojik bir roman yazıyorsunuz. Komik duruma düşersiniz.
0: Tabii.
1: Okuyucu karşısında inanırlığınızı kaybettiğiniz takdirde hiçbir ciddiyetiniz kalmaz. Bu da benim asla isteyeceğim bir yöntem, yol değildi. Kavini yazarken yaz sürecinden tut, 6 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı kişisel bozukluklara kadar o kadar çok araştırma sürecim oldu ki çok konuda bilgi sahibi oldum ve bunları parça parça aktarmaya çalıştım. O yüzden Efsus beni anne yaptı ama Kavin beni olgunlaştırdı diyebilirim.
0: Bu arada sohbeti açtı derken bir programa sığamadık sevgili dinleyenler. Hal böyle olunca kısa bir ara veriyoruz. Saat 5 haberlerinden sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuzey, güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere milletin yararına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini güçlendirecek adımların kararlılıkla sürdürüleceğini de ifade etti. Ankara'da polis uygulama noktasında düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç durduruldu. Araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheliler yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit polis Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı sayın dinleyiciler. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınav sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları aday şifreleriyle öğrenebilecek. Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Kiev'de gece ve sabah saatlerinde hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Ekonomide Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine güne %0.2 yükselişle 12.389 puandan başladı. Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarında. Öte yandan Brent petrolün varili 101 doların üzerinde işlem görüyor. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi sayın dinleyiciler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni bir hizmet modelinin hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni modelde teknik yeterlilik, şeffaflık, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışının esas alınacağı bildirildi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojileri alanındaki projelerin önü açıldı. İlk Hürsat uydusunun 2027 yılının ortalarında fırlatılması planlanıyor. Ve spor. Voleybolda 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Vakıfbank oldu. Vakıfbank finalde Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek kupayı kazandı. Öte yandan genç milli sporcularımızdan da güzel haber geldi. Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Betang Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazanan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazanan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt Kızılca'da Korkut Elioğlu'nun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: bitmez ki deme.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemizin genelinin parçalı Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimleri az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Bir Konu Bir Konuk programı devam ediyor. Konuğum sevgili Elif Nihal Altan. Sevgili Elif, bu kitapların isimleri ilgimi çok çekti açıkçası. İsimlerini sormak istiyorum. Efsus ve Kavin. Nereden geliyor? Bizlerle paylaşır mısın lütfen?
1: Tabii, ikisi de Farsça bir isim. Ama Farsça'ya bir düşkünlüğüm olduğundan değil, öncelikle kitap isimleri orijinal olmalı ve farklı olmalı. Bir uykuya geçiş anında aklıma Efsus'un Her Şeye Hazır sadece ismi yoktu. Kitaba bir türlü isim bulamıyorum. Uykuya dalma anında aklıma bir şarkı geldi, bir eser geldi. Tamburi Cemil Bey'in bir bestesi. Nigar Hanım'ın şiiridir. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, Efsus ki gamdan beni azat edecek yok. Efsus, kulağımda çınlıyor Efsus kelimesi. Bu kitabın ismi dedim ama anlamı ne? Yani o kitabın ismi geldi, anlamını bana soruyor. Eyvah tüh anlamına gelen bir edattır. Kitabın tam özeti de budur, Efsus.
0: Kitap adını buldu.
1: Buldu.
0: Peki ya Kavin?
1: Kavin, tesadüfen Farsça kelimeler karşıma çıkıyor sosyal medyada. Kavin, cesur ve güçlü kız çocuğu anlamına geliyormuş Farsça'da. Kavin de tam onun hikayesi zaten. Burada çok cesur ve güçlü bir kız çocuğu olma hikayesini izliyorsunuz. Aslında çok zayıf ve çok sesi çıkmayan aciz bir kız çocuğunun hangi halden hangi hale geçtiğini evrimsel olarak okuyucuya okutuyoruz. O yüzden Kavin de ismiyle çok örtüştü.
0: Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz de kesinlikle merak etmişlerdir benim gibi. Onu da buradan paylaşmış olalım sayende. 2026 yılında Efsus'un yenilenen baskısıyla yeniden okurla buluşması da ayrıca güzel bir gelişme. Yıllar önce yazdığım bir kitabın yeniden basılması nasıl bir duygu? İnsan eski bir dostuyla yıllar sonra yeniden karşılaşmış gibi hissediyor mu? Keşke bunu şimdi yazsaydım dediğin yerler oldu mu?
1: Keşke bunu şimdi yazsaydım dediğim yerler olmadı, çünkü ikinci baskıya çıkarken yeniden sıfırdan yazıyormuşçasına kıymetli editörümle birlikte yeni baştan çalıştık. Araya eklemek istediğim ne varsa ekledim, çıkarmak istediğim ne varsa çıkardım. O yüzden şu anda daha çok içime sinen bir hale geldi.
0: Kitap yeniden yazıldı mı?
1: Yeniden konu, kurgu, çerçeve asla değişmedi. Ama bunu da niye yazmışım dediğim cümleleri çıkarttım. Ya da keşke buraya da şu şiirimi koysaymışım dediğim günleri hatırlayıp araya onları minik minik serpiştirdim. Ama kurguda hiçbir şey değişmedi. İyi ki yazmışım ve iyi ki yeniden çıkmış diyorum tabii ki. Çünkü ilk çıktığı dönem az önce bahsettiğim gibi pandemiydi. Hı hı. Ve çok talihsiz bir döneme denk geldi. Yayın eviyle yaşadığımız sıkıntı sonucunda yayın evi ortada yok artık. Çok sınırlı sayıda kişiye ulaşabildi.
0: Şanssızlık.
1: Öyle oldu.
0: Evet.
1: Okuyan insanların keşke yeniden piyasaya sunulsa da arkadaşımıza, eşimize, dostumuza alsak, hediye etsek demeleri o kadar çok çoğalmıştı ki, o kadar böyle özleyen arkadaşım, okuyucum vardı ki tekrar çıkarmayı o yüzden ben de çok arzu ediyordum. İyi ki diyorum.
0: İyi ki yeniden okurlarla buluşmuş. Hemen sormak istiyorum burada. Kitap artık kimin? Bir kitabı yazıyorsun, emek veriyorsun, ortaya çıkarıyorsun. Sonra kitap okurun eline geçiyor. Sence o noktadan sonra hikaye hala yazarın mı? Yoksa her okur kendi hayatından bir şey katıp kitabı yeniden mi yazıyor?
1: Ben sadece annesiyim, dünyaya getirenim. Artık o çocuk, biliyorsun yani, yürümeye başlayıp kreş hayatına başladıktan sonra artık senin himayenden de, yönetiminden de, her şeyden çıkıyor.
0: Çocuklar hepimizin.
1: Öyle olmuyor mu? Her çocuk bir birey olarak doğuyor zaten ve bebekken bile bir fikri oluyor. İstediğini yiyor, istediğini içiyor. Kitap da öyle. İstediğinin eline ulaşıyor. Hak edenin eline ulaşıyor. Gerçekten öyle değil mi? Hak etmeyenin elinde zaten işi yok kitabın.
0: Tabii ki.
1: Bence ben yazarıyım. Ama artık kitap okurların ve hepimizin içinde hikayesi var bunun. Bunu adım gibi eminim. Hepimizin kendisinden çok şey bulacağına o kadar eminim ki, buna çokça tanıklık da ettim. Bu kitabı çok kalabalık okur kitlesinin olduğu okuma gruplarıyla da irdeledik. Ben böyle ağzım açık kaldım Emine onları dinlerken. Herkes böyle kalkıp söz alırken ve bir ortak paydada buluşuyor ki, Ben kavinde kendimi, Zeynep'te annemi, Hüma'da anneannemi buldum. Kendi hatalarımı gördüm diyen kadınları görünce ben çok mutlu oldum. Çünkü ben aslında kendi hikayem zaten değil. Kendi hikayemi yazarken, yani kendi hayal ürünümü yazarken aslında birçok insanın sorununa, deneyimine, tecrübesine, deneyimsizliğine, hepsine dokunmuşum.
0: Herkes kendinden bir parça buldu.
1: Evet, buldu.
0: Çocuklarım derken bir de seni başka bir yönünle konuşmak istiyorum. Annelik. Sen aynı zamanda bir annesin ve 15 yaşında bir kız çocuğun var.
1: Evet.
0: Anne olmak hayatına nasıl dokundu? Özellikle yazarlığına. Kızının büyümesini izlemek dünyaya bakışını değiştirdi mi? Belki de anne olduktan sonra daha önce fark etmediğin bazı duyguları fark etmeye başladın mı?
1: Anne olmak bütün kadınlara bence her şeyden önce sabretmeyi, merhameti ve şefkati herhalde biraz daha perçinleştiriyor böyle içinizde. Benim için sabır bende olmayan bir şeydi. Ben çok tez canlıyım. Çok sabırsızım. Her şey bir an önce olsun istiyorum. Ama bana kızım sabretmeyi öğretti. Sinirlerime, öfkeme, her şeye hakim olmayı öğretti. Hayatta en çok toleransım ona. Her şeyden önce ona. Ama onunla birlikte tüm insanlara bakışım değişiyor. Hayvanlara bile bakışım değişti. Acayip ponçik bir şey oldum böyle. Şefkatli, sevgi dolu. Zaten öyleydim ama o benim anaç ruhumu çok evet. daha tetikledi. Artık bir çocuk gördüğüm zaman kayıtsız kalamıyorum. Hele böyle, ya hele yani sahipsiz bir çocuk gördüğümde hiç kalamıyorum. Duru'nun büyümesini her gün sabırla ve sabırsızlıkla seyrediyorum. O kadar çabuk büyüyorlar ki gözünün önünde.
0: Kesinlikle.
1: Sen yaşlandığına mı yanarsın? Onun büyüdüğüne mi sevinirsin? Artık karar senin oluyor ondan sonra.
0: Duru bugün programımızı dinleyecek. Sevgili Duru'ya ne söylemek istersin annesi olarak buradan?
1: Ona bir şiir yazmıştım. Müsaaden olursa onu okuyabilir miyim?
0: Ne demek? Tabii ki.
1: Duru benim 30 yaş hediyem. Tam 30 yaşımı doldurduğum gün doğum günümde dünyaya geldi. O yüzden benim hayatımda aldığım, alabileceğim, bundan sonra alamayacağım en güzel, en kıymetli hediyeydi. O yüzden ona Cana Değenim isminde bir şiir yazdım. Yanağına değdi mi dudağım, adresim olur kokun. Susar sözüm, susar geveze gönlüm. Kim varsa yürekte savrulur rüzgarından. Her telini ayrı severim saçının. Her gülüşün yeni bahar getirir yaşıma. Dalımda papatyalar maviden, pembeden. Bir fal tutturmuşum. Sevsen de seviyorum, sevmesen de seviyorum. Bir ninni dudaklarımda. Seni büyütür ben küçüldükçe. 30 yaşımın tacı. Gözyaşı cana değenim. İki kez çocuk olurmuş insan. İlkin çocuk yaşta, sonra anne yaşta. Bu aslında çok özet değil mi?
0: Çok duygulandım. Ya. Çok duygulandım. Durun ne kadar şanslısın. Böyle bir anneye sahipsin.
1: Teşekkür ederim arkadaşım. Çok sağ ol.
0: Görüyorum ki sen de onun şanslısın. 30 yaşında gelen en güzel sürprizi ve hediyesi. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Evet, gözlerimizden yaşlar dökülecek. Hemen burada değiştiriyoruz konuyu. Elif'i yazmaya iten ne? Biz bunu konuştuk aslında program arasında. Çokça sorduk ama yine sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Seni yazmaya ne itiyor? İnsanlar mı, yaşadıkların mı, gözlemlediklerin mi, hayallerin mi? Yoksa bazen insanın içinde biriken ve dışarı çıkmak isteyen kelimeler mi?
1: Oho, sen bütün cevaplarımı verdin. Emine harikasın.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Bir kere hiç susmayan bir zihnim var. O kadar geveze ki gönlüm de zihnim de. Hakikaten sürekli bir şeyler kurguluyorum, düşünüyorum, yaşıyorum. Bakarken bile sürekli inceliyorum. Acaba o ne yaşıyor iç dünyasında? Bu hareketi niye yaptı şimdi? Ya da ne bileyim çok güzel bir kız görüyorum. Acaba hayatı da bu kadar güzel mi? Ya da ne bileyim işte imrendiğin bir hayat oluyor. Acaba gerçekten imrendiğimiz gibi mi? Yoksa arka planda başka bir şeyler var mı? Hem bunların bir sentezi oluveriyor. Hem de içimde söylemek isteyip söyleyemediklerim. Geçmiş yaşam tecrübelerimde yaşadıklarım, iyi ki yaşamışım dediklerim ya da keşke bunlar hiç olmasaydı dediklerim. Bunların hepsini Yazdığım her şeye, satıra, mısraya konu ediyorum ki belki biri oradan bir şey alır da başka birinin hayatına olumlu yönde değer. O yüzden yazmak benim için hem zihnimi susturmanın, hem içimi dökmenin, hem de insanlara dokunmanın bir yöntemi, bir yolu bence.
0: Sevgili Elif, biraz önce hani kendi hikayem değil dedin. Ama ben yine de bilmek isterim, kitaplarda senden ne kadar var? Bunu hep merak etmişimdir. Bir yazar yazdığı karakterin içine ister istemez kendinden bir şeyler bırakır mı? Senin kitaplarında Elif'ten izler var mı? Okuyan birinin bu kesin Elif'in kendisi diyebileceği bir şeyler bulunuyor mu?
1: Çok güzel soru. Bunu hep sorarlar. Aslında şöyle söylerim. Hiçbiri Elif'in hikayesi değil. Çünkü öyle olsa bir kitap yazarsınız ve zaten konu orada kapanır. Ama tabii ki her kitapta bir iz vardır. Kavin doğum tarihi benim 16 Haziran'ı benden çalmıştır mesela. Mutlaka bir iz koyarım oraya. Veya Efsus'ta Kemal şiirler yazar. Kemal'in şiirleri benim şiirlerimdir işte. Orada benim sevme şeklimi Kemal'in sevgisiyle özdeşleştirdim. Kemal benden onu çaldı. Benim şiirlerimi çaldı. Mutlaka kendimden bir şeyler var. Annenizin repliğini bile görebilirsiniz orada. Çünkü benimkinin var. Eminim sizinkinin de vardır.
0: Kesinlikle.
1: Eminim. Veya öğretmeninizden duyduğunuz bir sürü şey vardır, bir sürü tembih, hayat dersi vardır. Bunların hepsi orada bir anneannenin sözü olarak karşınıza çıkar. Benden çok şey var ama benim hikayem değil. Ama eminim senin de çok şeyin çıkacak içinden.
0: Çünkü okudukça göreceğim.
1: Kesinlikle öyle, ortak evet. Müşterekte buluşuyoruz hepimiz ki birbirimizi buluyoruz zaten.
0: Yazar için en güzel şeylerden biri de sanırım yazdıklarının bir başkasının hayatına dokunduğunu görmek. Biraz önce de ifade ettiğin gibi. Sana gelen ve unutamadığın bir okur mesajı ya da bir geri dönüş oldu mu? İyi ki yazmışım dedirten bir an yaşadın mı?
1: İsmini bile bilmediğim bir hanımefendi vardı okuma kulüplerinden bir tanesinde. Az önce söylediğim gibi Kavini kendime, onun annesi olan Zeynep'i anneme, anneannesi olan Hümay'ı da kendi anneanneme benzetiyorum, benzettim. O kadar çok aynı repliği gördüm, okudum ve kendi yaptığım hataları buldum dediğinde ben çok sevindim. Birisi en azından yaptığının bir hata olduğunun farkına varmış ve belki kızı orada benim için dua edecek. Acaba annem hangi sihirli değnekteydi de ne değişti hayatımızda diyecek. O benim için çok kıymetli bir andı. Ama onun haricinde bu kitabı okuyup da çok kıymet verdiğim 3 tane arkadaşım var mesela. Kavini okuduktan sonra, hatta 4. Bana şunu söylediklerini biliyorum 4'ünün de. Okuyamadım, yarıda bıraktım. Çünkü nefes almaya ihtiyacım vardı. Kendinden o kadar çok şey bulmuşlar ki bu insanlar. Kitabı bitirememişler. Ben açıkçası bunu yazarken bir kurgu olarak yola çıktım ama etrafımdaki insanların, selam verdiğim, konuştuğum, çokça şey paylaştığım insanların hayatının gerçekleri olduğunun hiç farkında değilmişim. Bunlar beni olumsuz yönde çok etkilemişti. Çok üzülmüştüm tabii ki. Çok kırılmıştım. Kırılmıştım derken yıkılmıştım. Yani keşke onlar hiç yaşanmasaydı. Ama belki onların da bu romanda okuyup tamamladıktan sonra kendi iç dünyalarında eksik olan bir mutlu son varsa belki onlar da bu kavinle yaşamışlardır bu tatmini diye düşünüyorum. Çünkü hepsi kitabı tamamladı sonunda, günün sonunda.
0: Peki şimdi seni biraz zorlayacağım. Şiir mi, roman mı? Birinden vazgeçmek zorunda kalsan hangisinden vazgeçmek daha zor olurdu? Yoksa ikisini de benden istemeyin mi dersin?
1: İkisini de benden istemeyin derim. Çünkü şiir yazmayı bıraktığımı düşündüğüm zamanlarda bile Efsus'un içerisine yarım dünya şiir koymuşum. Şiirsiz olmamış, olamamış. Kavinde şiir yok ama şiir gibi bir kitap gerçekten. Yani şiir olmazsa olmaz. Çünkü seviyorum. Sanat müziğini de çok seviyorum. Biliyorsun seninle ortak paydamızdı zaten.
0: Ve sevgili dinleyenler, Elif Nihal Altan'ın o kadar güzel sesi vardı ki uzun zamandır duymadım. Ben ama de. Özledim de.
1: Teşekkür ederim. Çok uzun zamandır ben de kendi sesimi hiç duymadım. Ara verdikten sonra zaten biliyorsun uzun bir zaman girince artık her şey küsüyor. Şu an öyle bir süreçteyim ama döneceğim inşallah. Tekrar.
0: Müziğe nokta koymayalım biz.
1: Asla, iyi bir dinleyiciyim ve kalabalık içerisinde iyi bir icracıyım diyebilirim. Ama sololar için kısa bir mola. Tekrar döneceğiz, sağ olun.
0: Bence tevazu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ederim arkadaşım.
0: Söylemek istiyorum. Bunu da burada belirtiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir ses. Peki aynı soruyu meslek ve edebiyat arasında sorayım. Mimar Elif mi, yazar Elif mi? Hangisi daha baskın, yoksa aslında ikisi de aynı Elif'in farklı tarafları mı?
1: Mimarlık benim kendi hayalim, idolüm, geceleri uykumu kaçıran bir heves değildi. Sadece eğitimini aldığım, hani bu konuda işin teorisini bildiğim, şu anda da pratikte uygulamasını yaptığım bir bölüm. Ama yazarlık öyle değil. Yazarlık bir hayal. Acaba yapabilir miyimle başlayıp da bir şeyler başarmaya başladığın zaman senin için asla bırakılmayacak bir elma şekeri gibi oluyor. O yüzden yazarlık mı mimarlık mı deseler, şu EYT gelse de bir emekli olsam, oturup yazsam sabahlara kadar, herkes uyusa da yazsam, alsam başımı adalara, kaçsam, otursam, yazsam falan diyorum. Ben sık sık adaya gidiyorum bu arada. Orası benim inziva yerim gibi. Orada sürekli deşarj oluyorum. Adanın havasında bir şey var, beni çekiyor. Yazmak için topluyorum donelerimi, bilgilerimi, hayallerimi. Dönüyorum, ondan sonra bir hevesle yazmaya başlıyorum. O yüzden yazmak, yazmayı almasınlar benden, mimarlığı verebilirim.
0: Kesinlikle kalemi elinden bırakma isterim ben de. Sohbetimizin sonlarına doğru gelirken Elif'in hayatına, kitaplarına, anneliğine, mimarlığına ve yazarlığına biraz daha yakından baktık. Ama hayat dediğimiz şey sadece geçmişten ibaret değil. Bir de önümüzde duran yollar, kurulacak hayaller ve henüz yazılmamış hikayeler var. Şimdi kısa bir müzik molası verelim. Ardından Elif'e biraz geleceği, biraz hayallerini ve biraz da hayatın ona öğrettiklerini soracağım. Şimdi sizlerle Merve Ünal Işıklı Yol diyecek. Hep birlikte dinleyelim. Müziğin ardından biz yine burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir konu bir konukta. Bugün benim için çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Sevgili arkadaşım Elif Nihal Altan'la geçmişten bugüne uzanan güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şimdi biraz daha kişisel sorulara geçelim. 20 yaşındaki Elif. Bugünkü aklınla 20 yaşındaki Elif'in karşısına geçsen ona ilk ne söylerdin? Şunu hiç kafana takma dediğin bir şey olur muydu? Ya da bunu mutlaka yap diyeceğim bir şey.
1: İkisine de cevabım aynı. O zaman öğrenciyim ve mezun olduğum senedeyim. Çok acele ettim ya. 4 senede bölümü bitirdim. Hiç gerek yoktu bence. Ben Trabzon'da okuyup Uzungöl'ü görmemişim. Bütün bunlara gerek var mıymış? Bence yokmuş. Keşke biraz o yaşların getirdiği enerjiyi çok güzel kullanabilseymişim, gezseymişim, tozsaymışım. Hayat sadece okumak değilmiş yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Peki bundan sonrası ve artık biraz da geleceğe bakalım. Elif Nihal Altan'ın bundan sonraki hikayesinde neler var? Yeni bir roman mı? Yeni bir şiir kitabı mı? Yoksa henüz kimseye anlatmadığım başka bir hikaye mi var?
1: Roman yazacağım yine. Roman. Çalışmalarım başladı zaten.
0: Sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Ve son soru.
1: Tabii.
0: Ve son olarak bizi dinleyen, içinde bir şeyler üretmek isteyen ama bir türlü cesaret edemeyen insanlar var. Ben yazamam, ben yapamam, artık çok geç diyenler var. Sen onlara kendi hayatından ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak ne söylemek istersin?
1: Ben onlara Kavi'nin ithaf cümlesini okumak istiyorum. Tanrı'nın insanlığa en büyük armağanı olan bütün güçlü kadınlara diye başlar kitap. Sadece kadınlar için konuşmuş gibi olduk gerçi, hiç erkek okuyucu ya da izleyici dinleyici yokmuş gibi.
0: Kitaptaki Kemal'den bahsettik biraz.
1: İnsanların içine o gücü Allah veriyor zaten. Siz yeter ki kendinize inanın ve o içinizdeki küçük çocuğun elini her zaman herkesten önce siz tutun, gerisi geliyor zaten.
0: Ağzına sağlık Elif'ciğim. Sevgili Elif, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım.
1: Ben
0: bugün seni yeniden dinlerken bir kez daha şunu düşündüm. İnsanın hayatında tek bir kimliğe sığması gerekmiyor. Bir insan aynı anda mimar olabilir, anne olabilir, şair olabilir, romancı olabilir, hayal kurabilir, üretebilir ve bütün bunları aynı hayatın içinde taşıyabilir. Sen de mimarlığın çizgileriyle şiirin duygusunu ve romanın hikayesini kendi dünyanda bir araya getirmişsin. Uzaktan biraz yakından, kuşlar havuzuna, Efsus'tan kavine uzanan bu yolculuğun bundan sonra da yeni kitaplarla, yeni hikayelerle devam etmesini diliyorum. Ama bugün benim için en güzeli, yıllar önce tanıdığım bir arkadaşımı, dostumu, bu kez bir yazar olarak, bir anne olarak, bir mimar olarak ve bütün bunların ötesinde Elif olarak yeniden tanımak oldu. Buraya geldiğin, hikayelerini bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim misafirperverliğiniz için, güler yüzünüz için ve hoş sohbetiniz için.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de.
0: Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, bugün bir konu bir konukta benim için de ayrı bir anlamı olan bir konuğu ağırladık. Bir arkadaşın hayatına başka bir pencereden bakmak, onun yıllar içinde nasıl değiştiğini, neler ürettiğini ve kendi dünyasını nasıl kurduğunu dinlemek gerçekten çok güzeldi. Belki bugün Elif'in hikayesinde kendinizden bir parça buldunuz. Belki yıllardır ertelediğiniz bir hayalinizi yeniden düşündünüz. Belki de benim de anlatacak bir hikayem var dediniz. Çünkü hepimizin bir hikayesi var. Önemli olan bazen o hikayeyi anlatmaya cesaret etmek. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda başka bir konu ve başka bir konukla yeniden buluşmak dileğiyle. Sesiniz, sözünüz ve güzel hikayeleriniz hep bizimle olsun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 15.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, güney parçalı bulutlu olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere milletin yararına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini güçlendirecek adımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Ankara'da polis uygulama noktasında düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheliler yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı sayın dinleyiciler. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar genel yetenek, genel kültür ve genel alan bilgisi sınav sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Kiev'de gece ve sabah saatlerinde hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojileri alanındaki projeler ele alındı. İlk Hürsat uydusunun 2027 yılının ortalarında fırlatılması planlanıyor. Ve spor. Voleybolda 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Vakıfbank oldu. Vakıfbank finalde Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek kupayı kazandı. Öte yandan genç milli sporcularımızdan da güzel haber geldi. Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Petanque Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina az bulutlu 16, Belgrad az bulutlu 12, Berlin az bulutlu 11, Helsinki az bulutlu 5, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag parçalı bulutlu 9, Londra sağanak yağışlı 12, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Moskova az bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine az bulutlu 10, Roma çok bulutlu 16, Saraybosna az bulutlu 8, Sofya az bulutlu 10, Tiran az bulutlu 13, Varşova çok bulutlu 13, Viyana az bulutlu 12 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 14 derece, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek az bulutlu 5, Duşembe parçalı bulutlu 13, Kabil az bulutlu 12, Kerkük parçalı bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 28, Mekke az bulutlu 29, Riyad az bulutlu 25, Şam az bulutlu 12, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 11, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Tokyo az bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Kahire az bulutlu 18, Melbourne az bulutlu 6, Montreal yağmurlu 8, New York az bulutlu 9, Sydney az bulutlu 13 ve Washington az bulutlu 7 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 12 derece, Frankfurt az bulutlu 9, Gümülcine az bulutlu 13, Kırcaali az bulutlu 10, Köln parçalı bulutlu 9, Komrat parçalı bulutlu 10, Köstanca az bulutlu 10, Münih çok bulutlu 9, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Selanik az bulutlu 13, Şumna az bulutlu 9, Taraklia parçalı bulutlu

0: 11, Balkaneş parçalı bulutlu 12, Zenit sağız bulutlu 9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası meteorolojinin sesi.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sensiz yaşanmaz, sensiz bu hayat anlam taşımaz. Belki bir rüzgar geçmiş günlerden.

Ensiz bu hayat anlam taşımaz. Belki bir rüzgar geçmiş günlerden eser yeniden canlanır yine.

0: ateş birden. Bu hasret niye? Ayrılık niye? Sensizlik niye? Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme.
1: Doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Saat 16. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'e kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere milletin yararına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini güçlendirecek adımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Ankara'da polis uygulama noktasında düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheliler yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı sayın dinleyiciler. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar genel yetenek, genel kültür ve genel alan bilgisi sınav sonuçlarını bugünden itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Kiev'de gece ve sabah saatlerinde hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojileri alanındaki projeler ele alındı. İlk Hürsat uydusunun 2027 yılının ortalarında fırlatılması planlanıyor. Ve spor. Voleybolda 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Vakıfbank oldu. Vakıfbank finalde Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek kupayı kazandı. Öte yandan genç milli sporcularımızdan da güzel haber geldi. Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Petanque Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan-Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Bandercik çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi.

0: kanyarımız simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sevgili dinleyenler, günün bu güzel saatinde Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programıyla yayındayız. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Cenk Balat'la birlikte saatler 18'e kadar sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki meteoroloji bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerine bağlanacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki bölge bölge, şehir şehir hava durumunu, sıcaklık değerlerini uzmanlardan alacağız. Ayrıca yolların durumu ve deniz raporlarını da aktarmayı unutmayacağız. Ankara ve İstanbul'un güncel trafik durumunu da sizlerle canlı olarak aktaracağız. Seçtiğimiz güzel şarkılarla sizlere keyifli bir yol arkadaşı olacağız. Evet, önce her zaman olduğu gibi tarihte bugün köşemizle programımıza başlayalım. Hadi gelin şimdi tarihte yolculuğa çıkalım. Takvimler 7 Ekim'i gösteriyor. Tarihte bugün yaşanmış önemli olaylardan bazıları şöyle. 7 Ekim 1571 tarihinde tarihin en önemli deniz savaşlarından biri yaşandı. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşen İnebahtı Deniz Muharebesi'nde Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı. Savaşta Osmanlı donanmasının komutanı Müezzinzade Ali Paşa da hayatını kaybetti. 1849 yılında polisiye ve korku edebiyatının öncülerinden dünyaca ünlü Amerikalı yazar Edgar Allan Poe henüz 40 yaşındayken yaşamını yitirdi. 1885 tarihinde atom fiziğinin öncü isimlerinden ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Niels Bohr dünyaya geldi. Türkiye tarihinde önemli bir gelişme ise 7 Ekim 1922 tarihinde yaşandı. Şile, milli mücadele döneminde işgalden kurtarıldı. 1928 yılında İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi talepleriyle 8 gün sürdü. 7 Ekim 1949 yılında Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin yani Doğu Almanya'nın kurulduğu tarih olarak kayıtlara geçti. 7 Ekim 2015 tarihinde Türk bilim insanı Aziz Sancar, DNA onarımı konusundaki çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. 7 Ekim'de dünyaya gelen isimler arasında Nobel Barış Ödülü Güney Afrikalı din adamı ve insan hakları savunucusu Desmond Tutu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bulunuyor. Evet sevgili dinleyenler, tarih 7 Ekim. Geçmişin izleri bugün hafızamızda yaşamaya

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Şarkının arkasından Elazığ 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz ve uzmanımız İsa Şengül hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenizle ilgili buyurun, söz sizde.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklığı mevsim normallerin civarında seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 9-22, Malatya 10-20, Tunceli 8-22, Bingöl 9-20, Adıyaman 14-25 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yönedir. Size ve ikinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ Bölgesel Tahmin Merkezi'nden İsa Şengül'den Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yaptıkları son değerlendirmeleri aldık. Şimdi bir şarkıyla yayınımıza devam edelim.

0: sevgili dinleyenlerimiz, şarkının arkasından Atmosferden Haber Ver programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Elazığ'dan sonra Van'a gidiyoruz. 14. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanı Gamze Deniz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Emine Hanım.
0: İyi akşamlar. Buyurun, bölgenizle ilgili söz sizde.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Son olarak il merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Bitlis 5, Van 6, Hakkari ve Muş'ta 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Van Bölgesel Tahmin Merkezi'nden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için Gamze Deniz'den son değerlendirmelerini aldık. Yayınımıza müzik arasıyla devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Samsun Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanımız Altan Özcan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Buyurun, söz sizde. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Şu anda parçalı az bulutlu hava hakim. Önümüzdeki 24 saatte havanın parçalı bulutlu. Yarın öğleden sonra Kastamonu çevreleri, Ordu ve Tokat'ın ise doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve saat sesi bekleniyor. Hava sıcaklığında 2 ila 4 derece artış bekliyoruz. Rüzgar gece yarısına kadar doğu ve kuzeydoğudan, gece yarısından sonra ise güney ve güneydoğudan hafif ila orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklediğimiz sıcaklıklar ise Samsun 14-24, Kastamonu 7-20, Sinop 16-24, Ordu 13-21, Tokat 9-22, Amasya 10-24 ve Çorum 9-22 derecedir.
0: Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Altan Özcan'dan aldık. Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu'nun hava durumu ve sıcaklık değerlerini, Orta Karadeniz'in de hava durumu bilgilerini aldık. Birazdan İstanbul'a bağlanacağız. Şimdi bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi 1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Bekir Tilki'den alacağız bilgileri. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar diliyoruz. Buyurun, söz sizde. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney-güneybatı lodos yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerin bugün gece için beklediğimiz en düşük ve yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer, İstanbul 13'e 21, Edirne 10'a 27, Kırklareli 11'e 24, Tekirdağ 13'e 21, Kocaeli 13'e 24, Sakarya 11'e 24, Yalova 12'ye 20 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yarım metreyle 1,5 metre, görüş iyi. Sinop İğnedarası hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar doğu güneydoğudan öğle saatlerinden sonra batı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz, iyi çalışmalar dileriz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, 1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İstanbul'dan Bekir Tilki'den İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova için sıcaklık değerleri ve hava durumu bilgilerini aldık. Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'in de hava durumunu Bekir Tilki'den aldık. İstanbul'dan aldığımız bu bilgilerden sonra şimdi yayınımıza bir müzikle devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu şarkıdan sonra şimdi Eskişehir'e gidiyoruz, Anadolu'nun ortasında. 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Barış Sarı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii hemen aktarıyorum. Bölgemiz genelinde havanın bu gece ve yarın için parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde yer yer pusat sesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarımız gece ve sabah saatlerinde değişik yönlerden hafif. Yarın gün içerisinde batı kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Son olarak il merkezlerimizin bu geceki beklenen en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 9'a 23, Bursa'da 11'e 22, Bilecik'te 10'a 22 ve Kütahya'da 8'e 21 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
1: Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir bölgeden Barış Sarı'dan aldık son değerlendirmelerini. Şimdi bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Şarkının ardından şimdi sırada Konya var. Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Meryem Bağcı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 10, en yüksek 22. Aksaray ve Karaman'da en düşük 9, en yüksek 21. Niğde'de en düşük 10, en yüksek 21 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımız Meryem Bağcı'dan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için son değerlendirmelerini aldık. Birazdan Diyarbakır'a gideceğiz. Öncesinde bir şarkı dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, şarkının ardından Güneydoğu Anadolu'nun merkezi Diyarbakır'a uzanıyoruz. Diyarbakır Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarımızdan Mustafa Ayzit hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenizle ilgili buyurun, söz sizde, hemen, neler aktaracaksınız?
1: Hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava parçalı beyaz bulutu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 2 ila 3 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 11-25, Şanlıurfa 17-26, Mardin 14-24, Siirt 13-25, Batman 11-26 ve son olarak Şırnak 12-24 derece olacağı tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Sevgili dinleyenlerimiz, 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Mustafa Ayzit'ten Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için son değerlendirmeleri aldık. Şarkının arkasından Kayseri'ye gideceğiz ve ondan sonra programımız devam edecek. Buyurun.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var'ın birinci bölümünün son bağlantısını Kayseri ile yapıyoruz. 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan İsmail Memiş hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emre Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz tabii sizde.
1: Teşekkür ederim. Tahmin Uyarı Merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemizin güney ve doğu kesimlerinde, yani Sivas'ın doğusu ve Kayseri'nin doğu ve güney çevrelerinde şu sıralar yağışlar devam ediyor. Bu yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra da yine Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı olarak devam edecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Bu gece beklediğimiz en düşük sıcaklıklar Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta 8 derece, Kırşehir'de 9, Sivas'ta da 6 derece civarında bekliyoruz. Yarın gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Kayseri'de 22, Kırşehir'de 21, Nevşehir'de 18, Sivas'ta 19, Yozgat'ta yine 18 derece sıcaklıklar bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız İsmail Memiş'ten Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için son değerlendirmeleri aldık. Atmosferden Haber Var programımızın ilk saatini güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Saat başı raporların haberlerinin ardından biz yine burada olacağız. Saat başı raporlardan sonra beraber olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Haber Var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Futbolda hakem soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Voleybolda ise Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Kadınlar finalinde Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18'de başlayacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Mandercik çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum. mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Atmosferden haber var, kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik Kasa'da Cenk Balat'la birlikte Atmosferden Haber Ver programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Bu bölümde hem hava durumunu hem de trafik bilgilerini alacağız. İlk durağımız Adana Bölgesel Tahmin Merkezi. Uzmanımız Bahri Özdemir hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Emine Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair neler söyleyeceksiniz?
1: Bölgemize beklenen hava tahminimizi aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı bulutlu, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında 2 ila 4 derecelik artışlar bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden hafif arası orta kuvvet esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı bulutlu 18-30, Mersin parçalı bulutlu 19-31, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 15-26, Osmaniye parçalı az bulutlu 15-30, Gaziantep parçalı az bulutlu 13-25, Kilis parçalı az bulutlu 15-27, Hatay parçalı az bulutlu 16-28. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Adana 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Bahri Özdemir'den Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Mersin için hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Yayınımıza bir şarkıyla devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Ver programımıza İstanbul'un trafik durumuyla devam ediyoruz. Trafiğin en yoğun olduğu yollara bakalım. TEM Tekstilkent Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 43 dakika. Üsküdar Caddesi, Bağdat Caddesi, Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İkitelli Kavşağı'na kadar 1 saat 16 dakika. E5 Karayolu'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 50 dakika. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Ziverbey'den Maltepe'ye kadar 1 saat 9 dakika. Turgut Özal Bulvarı'ndan Söğütlü Çeşme'ye kadar 35 dakika. D100 Karayolu'ndan Bostancı'ya kadar 34 dakika. Şile Yolu Caddesi'nden Tantavi Tüneli'ne kadar 1 saat 14 dakika. TEM Ümraniye'den Çamlıca gişelerine kadar 19 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan TEM Maslak çıkışına kadar 28 dakika. Galata Köprüsü'nden Kemeraltı Caddesi'nden İminönü'nden Dere Boyu'na kadar 42 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Abasağ'dan Gülhane'ye kadar 32 dakika. TEM Sadabat 2. Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 27 dakika. D100 Karayolu'ndan İdeal Tepe Kavşağı'na kadar 21 dakika, TEM Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 34 dakika ve TEM Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 22 dakika olarak gözüküyor. Ana hatlardaki trafik durumuna bakacak olursak, Beşiktaş'ta Levent-TEM bağlantı yolundan Büyükdere Caddesi'nden TEM'e kadar 24 dakika, Muallim Naci Caddesi'nden Çırağan'a kadar 6 dakika, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nden Kuruçeşme'ye kadar 3 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Dikilitaş'a kadar 1 dakika olarak gözüküyor. Başka önemli trafik yoğunluğu yok burada. Beyoğlu'nda İmrahor Caddesi'nden Silahtaray'a kadar 3 dakika, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim Meydanı'na kadar 3 dakika, İmrahor Caddesi'nden Silahtaray'a kadar 3 dakika, Refik Saydam Caddesi'nden Tersane Şişhane'ye kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Önemli bir trafik yoğunluğu yok burada. Şişli'ye baktığımızda Büyükdere Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya kadar 50 dakika, Piyale Paşa Bulvarı'ndan Halaskar Gazi Caddesi'ne kadar 10 dakika, Büyükdere Caddesi'nden Şişli Camii Harbiye Ordu Evi'ne kadar 10 dakika, Cumhuriyet Caddesi'nden 19 Mayıs Caddesi'ne kadar 7 dakika ve Kurtuluş Deresi Caddesi'nden Küçük Piyale'ye kadar 5 dakika olarak gözüküyor. Kağıthane'de Cendere Caddesi'nden Kağıthane Belediyesi'ne kadar 8 dakika, Halil Rahmat Caddesi'nden Barbaros

0: Caddesi'nden Büyükdere Caddesi'ne kadar 4 dakika, İmrahor Caddesi'nden İETT duraklarına kadar 2 dakika, Hümeyra Sokak'tan Büyükdere Caddesi'ne kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Fatih'te Ragıp Gümüş Caddesi'nden Yeni Cami'ye kadar 12 dakika. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi'nden Belgrad Kapı yoluna kadar 13 dakika. Kennedy Caddesi'nden Yeni Kapı'ya kadar 7 dakika. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Historia'ya kadar 9 dakika olarak gözüküyor sayın dinleyiciler. Şimdi de Avrupa Asya'da en yoğun trafik noktalarına bir göz atalım. E5 D100 Karayolu'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 50 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Maslak çıkışına kadar 28 dakika. Galata Köprüsü'nden Dereboyu Caddesi'ne Dereboyu'na kadar 42 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Abbasağ'dan Gülhane'ye kadar 32 dakika. Tem Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 34 dakika. E5 Balmuncu katılımından Perpa'ya kadar 16 dakika. Yeşilköy Güneşli Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 32 dakika olarak gözüküyor. Asya'da Asya kıtasındaki Tem Kavacık Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 41 dakika. Üsküdar Caddesi'nden İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saat 16 dakika. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Ziver Bey'den Maltepe'ye kadar 1 saat 9 dakika. D100 Karayolu'ndan Bostancı'ya kadar 34 dakika. Şileyolu Caddesi'nden Tantavi Tüneli'ne kadar 1 saat 14 dakika. Tem Ümraniye'den Çamlıca gişelerine kadar 19 dakika olarak gözüküyor. Sevgili dinleyenlerimiz, yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Kemerlerini bağlamayı unutmasınlar. Şimdi Ankara Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanacağız. Böylece İstanbul'un trafik durumunu sizlere aktarmış olduk sevgili dinleyenler. Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakarsak şu anda çok ciddi bir trafik yoğunluğu gözükmüyor. Trafik akıcı birçok yerde. Evet, Sertaç Aydın hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: İyi akşamlar. Ankara için neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
1: Tabii yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemiz geneli parçalı bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük ve Bolu'nun doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sağanak sesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bölgemizde rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gecenin düşük ve yarın günden yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 9.22, Çankırı 7.24, Kırıkkale 11.22, Bolu 8.22, Zonguldak 14.20, Düzce 11.23, Bartın 11.24, son olarak Karabük 9.22 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi
0: sağ olun. Teşekkür ederiz. Ankara 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Sertaç Aydın'dan Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın için yapılan son değerlendirmeleri aldık. Yayınımıza bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Ver programımızda Antalya bağlantısıyla devam ediyoruz. Antalya 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Tuğba Akçan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için ve Akdeniz için neler söyleyeceksiniz? Söz sizde, buyurun.
1: Tabii aktaralım hemen. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgenizde yarın akşama kadar havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgar güney ve batı, gece saatleri sahil kesimleri kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya 19-26, Muğla 13-25, Isparta 11-22, Burdur 10-23 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri Antalya Körfezi güney yönlerden 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre civarı. Hava parçalı bulutlu, karşı Anamur arası yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımız Tuğba Akcan'dan Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için ve Akdeniz için son değerlendirmeleri aldık. Yayınımıza bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkının arkasından Ege'nin incisi İzmir'e gidiyoruz ve uzmanımız Özgür Kırıcı attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Buyurun, söz sizde, neler söyleyeceksiniz?
1: Bölgemiz genelinde akşam ve gece saatlerinde az bulutlu, yarın ise parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz önümüzdeki 24 saat içerisinde. Yarın sabah saatleri itibariyle bölgemiz özellikle kuzey kesimlerinde ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis beklentimiz olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarlarsa akşam ve gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yarın zamanla batılı yönlerden orta kuvvette esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz hava durumuyla birlikte sıcaklık tahminleri şöyle: İzmir az bulutlu, yarın parçalı bulutlu. Gece en düşük 16, yarın en yüksek 26 derece. Çanakkale az bulutlu, yarın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yerel olarak sisli. Bu gece en düşük 12, yarın en yüksek 25 derece. Manisa az bulutlu, yarın parçalı bulutlu. Gece en düşük 15, yarın en yüksek 28 derece. Aydın az bulutlu, yarın parçalı bulutlu.
0: Buyurun. Alo. Sanırım bağlantı koptu. İzmir Özgür Kırıcı'dan aldık son değerlendirmelerini. İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın ile Ege Denizi'ne ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Şimdi yayınımıza bir şarkı arasıyla devam ediyoruz. Sonrasında Trabzon'a bağlanacağız.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Karadeniz'e uzanıyoruz. Trabzon Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımız Ercan Çölemen hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yeri olmak üzere arı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişi tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sağanak sesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın güney yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizde bağlı il merkezlerimizde bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 14'e 22, Artvin 10'a 23, Giresun 13'e 22, Gümüşhane 7'ye 20, Rize 13'e 22 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Ercan Çölemen'den Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'in de hava durumunu aktardı. Trabzon'dan aldık bu bilgileri. Şimdi de Iğdır'a bağlanacağız. Iğdır'a gideceğiz. Doğu Anadolu'nun en sıcak ili Iğdır. Iğdır'da şarkıdan sonra bağlantımız hazır olacak.

0: Evet, şarkının arkasından şimdi Doğu Anadolu'nun en sıcak iline gidiyoruz. Iğdır'dan Eda Beyaz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. İyi akşamlar Emine Hanım.
0: İyi akşamlar. Bölgenize dair söz sizde. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Kars ve çevrelerinin aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 10, en yüksek 22 derece, Kars en düşük 3, en yüksek 18 derece, Ağrı en düşük 4, en yüksek 20 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Eda Beyaz'dan aldık Iğdır, Kars ve Ağrı için hava durumu ve sıcaklık değerlerini. Şimdi de Afyon Karahisar'a gidiyoruz. Afyon'dan Hüseyin Karaduman hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Efendim, söz sizde. Bölgenize dair neler söyleyeceksiniz?
2: Hemen aktarıyorum. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceğini, bölgemizin yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus görüleceğini, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını, rüzgarın ise batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerimizde ise Afyonkarahisar parçalı bulutlu, beklediğimiz en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 21 derece. Uşak parçalı bulutlu, beklediğimiz en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 21 derece. Denizli parçalı bulutlu, beklediğimiz en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık ise 26 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair en son yaptığımız tahminler bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Hüseyin Karaduman'dan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için son değerlendirmeleri aldık. Şimdi başkent yollarında son durum nasıl, bir trafik durumuna bakalım. Trafiğin en yoğun olduğu yollara bakalım öncelikle. Talatpaşa Bulvarı'ndan Ata yolu girişine kadar 19 dakika, Konya yolundan Balgat Sapağı'na kadar 16 dakika, Tıp Fakültesi Caddesi'nden Numune Hastanesi'ne kadar 14 dakika, Bağdat Caddesi'nden İvedik Kavşağı'na kadar 20 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Heykel'e kadar 24 dakika, Beştepe yolundan Tandoğan Meydanı'na kadar 19 dakika, Doğukent Caddesi'nden Samsun yolu çıkışına kadar 9 dakika, Durgut Özal Bulvarı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 14 dakika, Anadolu Bulvarı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 11 dakika, İncek Bulvarı'ndan TED Koleji Sapağı'na kadar 10 dakika ve İncek Bulvarı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 8 dakika olarak gözüküyor. Otoyollardaki trafik durumuna bakacak olursak, Konya yolunda şehir dışına kadar Eskişehir yolu sapağından Gazi Hastanesi'ne kadar 10 dakika, şehir merkezine kadar Gazi Hastanesi'nden Bağdat sapağına kadar 16 dakika. Samsun yolunda şehir dışına kadar Fatih Köprüsü'nden Ankamol'e kadar 10 dakika, şehir merkezine kadar Ankamol'den Etlik sapağına kadar 6 dakika olarak gözüküyor. İstanbul yolunda şehir merkezine kadar Ankamol'den İvedik Kavşağı'na kadar 5 dakika, havaalanı yolunda şehir merkezine kadar Turgut Özal Bulvarı'ndan Altın Park'a kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Eskişehir yolunda ise şehir dışına kadar Bilkent Kavşağı'ndan Cepa'ya kadar 4 dakika, şehir merkezine kadar MTA'dan Ottu Kavşağı'na kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumuna bakacak olursak, Konya yolundan Gazi Hastanesi'nden Balgat Sapağı'na kadar 16 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan BDDK'dan Atatürk Ulus Heykel'e kadar 24 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 14 dakika, Konya yolundan Gazi Hastanesi'ne kadar 10 dakika ve Atatürk Bulvarı'ndan Akay Kavşağı'na kadar 12 dakika olarak gözüküyor. Şehir merkezindeki trafik durumuna bakacak olursak, olağanüstü bir trafik yoğunluğu yok. İnönü ana yolların trafik yoğunluğu Konya yolu şehir dışına kadar akıcı bir trafik seyrediyor şu anda. Samsun yolu şehir merkezine kadar yine çok bir trafik gözükmüyor. Beklenmedik şekilde yoğun olan yollar Samsun yolu şehir merkezine kadar biraz daha yoğun olarak gözüküyor sevgili dinleyenlerimiz. Böylece Ankara'daki trafik durumunu aktardık. Yola çıkacak olanlara dikkatli ve sabırlı bir sürüş diliyoruz. Emniyet kemerleriniz bağlı, gözünüz yolda, kulağınızda Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun diyoruz. Başkent yollarından durum böyleydi. Şimdi Erzurum'a bağlanacağız. Ama öncesinde bir şarkı dinleyelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Ver programımızın son bağlantısını Erzurum'la yapıyoruz. 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Mensuri Topçugil hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için son söz sizde. Buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve zamanla az bulutlu. Akşamın ilk saatlerinde Erzurum ve kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresinin, yarın Erzurum'un güney kesimleri hariç bölgemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu gece itibariyle beklemiş olduğumuz en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 3, Erzincan'da 8, Ardahan'da 1 ve Bayburt'ta 4 derece olarak beklenmektedir. Bölgemizle ilgili aktaracağımız bilgiler şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanı Mensuri Topçugil'den aldık. Atmosferden Haber Ver programımızın burada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Cenk Balat'la birlikte başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyodan ayrılmayın diyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 7 Ekim Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 25, Bilecik 21, Bursa 23, Çanakkale 25 derece. Edirne 26, İstanbul 23, Kırklareli 25, Kocaeli 24 derece. Sakarya 23, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 22 derece. İzmir 25, Manisa 26, Muğla 25, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, ayrıca Antalya'nın batı ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 28, Burdur 24, Antalya 28, Hatay 26 derece. Isparta 24, Mersin 28, Kahramanmaraş 25, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Aksaray 20, Çankırı 22, Ankara 21, Eskişehir 22 derece. Karaman ve Kayseri 20, Kırıkkale 22, Kırşehir ve Konya 20 derece. Nevşehir 16, Niğde 19, Sivas 18, Yozgat 16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 23, Bolu 20, Düzce 21, Karabük 23, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 20, Artvin 17, Bayburt 16, Çorum 18 derece. Giresun 19, Gümüşhane 16, Ordu ve Rize 19 derece. Samsun 20, Tokat 19, Sinop 21, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 18, Ardahan 13, Bingöl 19, Bitlis 16 derece. Elazığ 20, Erzincan 17, Erzurum 13, Hakkari 21 derece. Iğdır 20, Kars 14, Malatya 20, Muş ve Tunceli 19, Şırnak 21 ve Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Adıyaman 23, Batman 24, Diyarbakır ve Gaziantep 23 derece. Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 24 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopasinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyinde, kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyir-i sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Futbolda hakem soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan-Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Kadın ve erkek için fiziksel, duygusal ve toplumsal pek çok faktör mükemmel eş seçimlerinde etkili. Peki bizler neler arıyoruz? Psikolojide ebeveyn yatırımı olarak tanımlanan evrimsel taleplerimizin, partner seçimlerimizin çok ciddi rolleri var. Gerçekten bay ve bayan mükemmeli aramak biyolojik ve psikolojik olarak ne kadar doğru? Biraz da bunlara bakalım. Kusursuz eş, mükemmel partner ve ruh eşi. Tanımlar değişse bile insanoğlu varoluşundan beri kendisi için en ideal olarak tanımladığı ve yaşamının kalanını geçirmek istediği mükemmel eşi arıyor. Kimi buldu, kimi bulduğunu sanıyor, kimi ise bunun mümkün olmayacağına inanıyor. Adem'le Havva, Leyla'yla Mecnun, Ferhat'la Şirin. Gerçekten doğru kişi miydi birbirleri için? Ama erkekler ve kadınlar için değişen kriterler, yaş ilerledikçe, akıl büyüdükçe, gelen olgunlukla, kültürel ve toplumsal faktörlerin etkisiyle, hatta coğrafik bölgelere göre bile değişen seçimler. Evrimin bir sonucu olarak kadın ve erkeklerin kusursuz bir eşten beklentisi değişse de nihai olarak soyun devamlılığı toplumun büyük bir kesimi için en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Yapılan bütün araştırmalar seçimlerimizde görünür faktörlerin yanı sıra görünmeyen başka etkilerden bahsediyor. Geriye tek bir soru kalıyor. Gerçekten de kusursuz bir eş aramalı mıyız? Dünyaca bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada estetik, yaş, çekicilik, fiziksel yapı, kaynaklar yani zeka, eğitim, gelir ve kişilik, güven, açıklık ve duygusal bağ olmak üzere cinsiyete göre farklılık gösteren 9 faktöre verilen yanıtlar incelenmiş. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen katılımcıların yanıtlarına bakıldığında fiziksel yapı ve çekicilik olmak üzere kişilik özellikleri her iki cinsiyet içinde önem skalasında oldukça yüksek olarak değerlendirilirken yaş, zeka ve eğitim daha eşit olarak derecelendiriliyor ve gelir önem skalasında oldukça düşük bir noktada yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre özellikle kadınların yaş, eğitim, zeka, gelir, güven ve duygusal bağ erkeklerden daha çok önem verdiği görülüyor. Burayı tekrar ediyorum. Kadınlar yaşa daha önem veriyor. Eğitime, zekaya, gelir düzeyine, güven duygularına ve duygusal bağa. Erkeklerse yaş faktörüne neredeyse hiç takılmıyorlar. Erkeklerin diğer özelliklere göre tüm yaşlarda çekicilik ve fiziksel yapıya daha çok önem verdiğini, ancak kadınlara kıyasla yaş faktörünü daha az önemsediklerini ortaya koymuş. Her iki cinsiyet için yaş ve çekiciliğin göreceli önemi, yaş arttıkça azalırken fiziksel yapı tercihinin kadınlarda yaşla birlikte arttığı görülüyor. Öte yandan çekicilik ve fiziksel yapı tercihlerinde cinsiyete bağlı farklılıklar yaşla birlikte azalma eğilimi gösteriyor. Şaşıracaksınız belki ama her iki cinsiyetin de eğitimi ortalamada nispeten daha az önemli. Yani yaşla birlikte azalan bir eğilim sergileniyor eğitimde. Her iki cinsiyet içinde zekanın önemi yaş ilerledikçe azalırken kadınlar özellikle 20'li yaşların ortalarında 40'lı yaşların sonunda zekaya çok daha fazla önem veriyorlar. Gelir kapsamında ise cinsiyetler arasında önemli bir fark görülmeyen araştırma sonuçlarına göre genç katılımcılar gelir düzeyine yaşlı insanlardan daha az önem veriyor. Bunların yanı sıra her iki cinsiyet içinde yaşla birlikte açıklık ve güven tercihleri önem kazanıyor. Tüm yaşlarda. Kadınlar erkeklere kıyasla güveni nispeten daha önemli görüyorlar. Güvendeki bu cinsiyet farkı erkeklerde daha üst bir seviyede. Daha yaşlı katılımcılar güzelliğe daha az önem veriyor ve karakterlerle daha çok ilgileniyorlar. Belki de bunun yaşlandıkça daha bilgeleştiğimizle bir ilgisi vardır. Ve bu araştırma hiç bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkarmış. Mükemmel eşi bulsak bile onu algılayamayacak kadar algısı bulutlanmış varlıklarız. O kişinin ne olduğundan ziyade nasıl olduğuna karar veren bir medeniyet tarafından formatlanmışız. Kılığı, kıyafeti, pantolonunun markası o kişinin biyolojik sinyallerinden çok daha önemli. Her şey kusursuz, mükemmel olsun gibi bir beklentimiz var. Oysa mükemmeliyetsiz insanı sevebilme halini deneyimlememiş, acemi zihinler için ikonik ve poster ilişkiler makulmüş gibi gelse de gerçek yaşam ve gerçek ilişki bu değil. Eş seçerken benzeri seçeriz, makulü seçeriz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Seçimleriniz eşte ve aşta daima sağlıklı olanlar olsun. Kulağınızda bizde olsun efendim.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programıyla sizlerleyiz. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımızın ilk şarkısı 1950'li yıllardan. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Nathaniel Adams Coles ya da bilinen adıyla Nat King Cole, 17 Mart 1919 yılında Alabama eyaletinin başkenti Montgomery'de doğdu. 1930'lu yıllarda daha çocukken müzik kariyerine başladı ve Nat Cole ismini benimsedi. Caz kulüplerinde orkestrasıyla çalışan Cole, 1936 yılında kardeşiyle ilk müzik kaydını yaptı. UB Blake revüsünde piyanist olarak görev aldı ve bu gösteriyle ülke çapındaki turlara katıldı. Long Beach'te 3 müzisyenle birlikte kurduğu King Cole Swingers orkestrasıyla birlikte yerel barlarda çalıştı. Daha sonra Los Angeles'a taşınarak Nat King Cole Trio'yu kurdu. Cole bu üçlüde piyanist olarak görev alırken Oscar Moore, grubun gitaristi, Wesley Prince'e basçısıydı. Grup 1930'lu yılların sonlarına kadar radyo kayıtları da yaptı. Sanatçının ilk hit şarkısı 1940 yılında kaydettiği Sweet Lorraine oldu. Son albümü Love, 1964 yılının Aralık ayının ilk günlerinde akciğer kanseri tedavisi nedeniyle hastaneye yatmasından birkaç gün önce tamamlandı. Albümün çıkışı da ölümünden birkaç gün öncesine rastlar. 1965 yılında Billboard listesinde bu albüm 4 numaraya kadar yükseldi. Programımıza sanatçının sevilen şarkısı Unforgettable ile başlıyoruz. 1952 yılında yayınlanan aynı isimli albümde yer alan şarkının sözü ve müziği Irving Gordon'a ait. Unforgettable, Nat King Cole yorumuyla şimdi sizlerle.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, tam adıyla Doris Mary Ann Kappelhoff, 3 Nisan 1922 yılında Cincinnati, Ohio'da doğdu. Kariyerine 1939 yılında bir grupta şarkıcı olarak başlayan Doris Day, 1945 yılında çıkardığı ilk kaydı Sentimental Journey ile popüler oldu. Gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden sanatçı 1947 yılından 67 yılına kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli şarkıcılarından biri haline geldi. Sanatçının başrollerini Howard Keel'la paylaştığı Calamity Jane filminin soundtrack albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi de. 1953 yılında yayınlanan albümde yer alan Secret Love isimli şarkı daha sonra tekli olarak yayınlandı. Büyük bir hit olan şarkı listelerde bir numaraya kadar yükseldi. Şimdi bu şarkıya gelin hep birlikte kulak verelim.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

0: Müzik Sokağı'ndaki yolculuğumuza Al Martino'yla devam ediyoruz. Asıl adı Jasper Algini olan İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Al Martino 1927 yılında doğdu. Şarkıcı olarak en büyük başarılarını 1950'li yılların başından 70'lerin ortasına kadar olan zaman diliminde yaşayan Martino, oyuncu olarak da kült film The Godfather yani Baba filminde canlandırdığı Johnny Fontaine karakteriyle adından söz ettirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunda yer alan Martino, yaralanınca şarkıcılık kariyerine başladı. 1952 yılında televizyondaki bir yetenek yarışmasında birinci oldu ve bir plak şirketiyle anlaştı. Burada kaydettiği Here in My Heart isimli şarkı 1952 yılında Amerika'da 3 hafta boyunca listelerde bir numarada kaldı ve Martino'ya altın plak kazandırdı. Pat Gennaro, Lou Levinson ve Bill Borelli tarafından yazılan Here in My Heart, Al Martino'nun yorumuyla Müzik Sokağı'nda şimdi sizlerle.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Müzik Sokağı'nda sırada 1960'lı yıllar var. Amerikalı şarkıcı, prodüktör ve oyuncu Frank Sinatra, 12 Aralık 1915'te doğdu. Asıl adı Francis Albert Sinatra olan sanatçı, 20. yüzyılın en ünlü ve en etkileyici sanatçılarından biri oldu. Sinatra, 150 milyonu aşan satış rakamıyla da tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Müzik kariyerine Harry James ve Tommy Dorsey ile birlikte bir grupta başlayan Sinatra, 1943 yılında Columbia Records'la solo sanatçı olarak anlaşınca başarıyı yakaladı. Çıkış albümü olan The Voice of Frank Sinatra, 1946 yılında yayınlandı. 1950'lerin başında kariyerinde biraz duraklama yaşasa da 1953 yılında rol aldığı, orijinal adı From Here to Eternity olan İnsanlar Yaşadıkça isimli filmle tekrar yükselişe geçti. Sinatra, filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında hem Akademi ödülünün hem de Golden Globe ödülünün sahibi oldu. Filmi takip eden yıllarda Sinatra başarılı birkaç albüm de yayınladı. Bunlar arasında 1955'te We Small Hours, 1956 yılında Songs for Swinging Lovers, 1958'de Come Fly With Me, yine aynı yıl Only the Lonely ve 1960 yılında Nice and Easy yer aldı. Sinatra, 1960 yılında kendi şirketi Reprise Records'u kurarak bir dizi başarılı albüm daha yaptı. 1965 yılında September of My Years isimli albümünü yayınlayan sanatçı, 1966'da Count Basie ile birlikte Sinatra at the Sands, 1967'de de Tom Jobim ile birlikte Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim isimli albümleriyle ses getirdi. 1971 yılında emekli olan Sinatra, 2 yıl sonra tekrar döndü ve 1980 yılında New York New York isimli albümünü dinleyiciyle buluşturdu. Sanatçı 1998 yılında ölümüne kadar Amerika ve uluslararasında turlarına devam etti. Müzik Sokağı programında birlikteliğimiz Frank Sinatra'nın 1969 yılında çıkardığı My Way isimli albümünden aynı isimli şarkıyla devam edecek. Bu albümde sanatçı Simon & Garfunkel ikilisinin Mrs. Robinson ve The Beatles grubunun Yesterday şarkıları gibi popüler olmuş duygusal şarkıları müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde seslendirdiği Fransızca bir şarkıdan uyarlama olan My Way, kısa sürede onun imza şarkılarından biri haline geldi. Şarkının orijinalinden tamamen farklı olan İngilizce sözlerini Paul Anka yazdı. Sonradan Jocelyn, Elvis Presley ve Sid Vicious tarafından da seslendirilen bu güzel şarkıyı Frank Sinatra yorumuyla dinliyoruz.
1: Müzik Sokağı.

0: 60'lı yıllardaki yolculuğumuz devam ediyor. İskoçyalı şarkıcı ve oyuncu Lulu Kennedy Cairns ya da kısaca Lulu, 3 Kasım 1948'de doğdu. Asıl adı Mary MacDonald McLaughlin Lowry olan sanatçı, 1964 yılında Marion Mason'in himayesinde Decca Records'la anlaştı. Henüz 15 yaşındayken Lulu and the Lovers isimli grupta Isley Brothers'ın Shout isimli şarkısını yorumlayan sanatçı İngiltere'de listelerde 7 numaraya kadar yükseldi. Genç şarkıcıya 25 yılı aşkın süre yol gösteren Marion Mason onun aynı zamanda iş ortağı oldu. İlk şarkının başarısından sonra 1965'te Live a Little Love ve Try to Understand şarkıları da listelerde kendisine yer bulmayı başardı. 1966 yılında solo kariyerine başlayan Lulu, 1967 yılında Sidney Poitier'le birlikte rol aldığı To Serve with Love yani Sevgili Öğretmenim filmiyle oyunculuk kariyerine de başlangıç yaptı. Filmle aynı isimli şarkıyı da seslendiren Lulu, Amerika'da bu şarkıyla liste başı oldu. 1 milyon satış rakamıyla sanatçıya altın plak kazandıran şarkıyı Billboard dergisi de yılın şarkısı olarak gösterdi. Programımız şimdi de To Serve With Love filminden aynı isimli şarkıyla devam ediyor. Don Black ve Mark London tarafından yazılan şarkıda Lulu'ya kulak veriyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Müzik Sokağı'nda birlikteliğimizin son şarkısını Amerikalı şarkıcı Frankie Valli'den dinleyeceğiz. 3 Mayıs 1934'te doğan Francesco Stephen Castelluccio, 1960'lı yılların başında The Four Seasons grubuyla tanındı. Güçlü tenor sesiyle tanınan Valli, The Four Seasons grubuyla 29, solo olarak da 9 hit şarkıya imza attı. Grubun orijinal üyeleri Frankie Valli, Tommy DeVito, Nick Massey ve Bob Gaudio 1990 yılında Rock and Roll Hall of Fame, 1999 yılında da The Vocal Group Hall of Fame ailesine dahil oldu. Valli'nin The Four Seasons grubuyla birlikte çıkardığı 1962 yılında Sherry ve Big Girls Don't Cry, 1963 yılında Walk Like a Man, 1964'te Ragdoll ve 1975'te December 1963 listelerde birinci, 1967 yılında kaydettiği Can't Take My Eyes Off You ise ikinci olma başarısı gösterdi. Müzik Sokağı programını bu hafta Frankie Valli'nin Can't Take My Eyes Off You isimli şarkısıyla noktalıyoruz. Bob Crew ve Bob Gaudio tarafından yazılan şarkı Billboard 100 listesinde bir hafta boyunca 2 numarada kalmış ve sanatçıya altın plak kazandırmıştır. Bu güzel şarkıyla programımızı sonlandırırken sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyir-i sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz, dedi. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için tören düzenlendi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Polat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel ile meslektaşları katıldı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında aylık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Kent içi raylı sistemlerde 3.25 milyar yolcuya hizmet verildi sayın dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054.7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3.25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Sporda tarihi başarı geldi. Görme engelli kadın milli futbol takımı 2026 İPSA Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye organizasyona ilk kez katıldığı turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: gelecek tehlikeyi görmez, onun içinde rahatlarmış. Güney Afrika'da 80 sene boyunca yapılan gözlemlerde böyle bir olay görülmemiştir. Hiçbir deve kuşu kafasını kuma gömmeye teşebbüs etmemiştir. Zaten bunu yaparlarsa boğulacakları da kesin. Her ne kadar beyinleri gözlerinden küçük olsa da, kuş dünyasının en akıllılarından olmasalar da, deve kuşları kendilerini gizlemek için başlarını kuma gömecek kadar da aptal değillerdir. Bu görüntünün asıl nedeni, deve kuşu yavrularının yırtıcı hayvanların saldırılarına karşı açık ve korumasız olmalarıdır. Onlar yetişkin deve kuşları gibi hızlı koşup kaçamazlar. Bu tehlikeyi sezdiklerinde aniden kendilerini bulundukları yere bırakarak, hareketsiz kalıp, çevreye uyum sağlayarak düşmanlarının dikkatlerinden kaçtıklarını ümit ederler. Anne deve kuşları bazen bütün vücutlarını toprak üzerine yatırırlar ve yavrularını güneşin kavurucu etkisinden korumaya çalışırlar. Ayrıca deve kuşlarının dinlenirken boyun kaslarını rahatlatmak için veya çok sıkı olmasa da uyurken bazen bu pozisyonu aldıkları biliniyor. Hatta bir görüşe göre bu pozisyondan kafalarını yere dayayıp düşmanlarının ayak seslerini dinledikleri de ileri sürülüyor. Daha yumurtadan çıkar çıkmaz erişkin bir tavuk büyüklüğünde olan deve kuşu yavrularının uzun boyunları genellikle bej rengindedir ve üzerlerinde siyah çizgiler vardır. Bu renklerle ot renkleri ve gölgeleri karışarak iyi bir kamuflaj imkanı sağlar. Bu durumda otların aralarına başlarını soktuklarında vücutları görünürken boyun ve baş kısımları görülmez. Görülmeyen başın kuma gömülmüş gibi insanlar tarafından algılanmasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Bu tip uçamayan büyük kuşların başlarını kuma gömme gibi bir savunma sistemine zaten ihtiyaçları yoktur. İşitme ve görme duyuları son derece iyidir. Boylarının da avantajıyla çevreyi çok iyi gözleyebilirler. Düşmanı diğer av adaylarından önce sezebilirler. 3 metrelik boylarına ve 100-150 kilogramlık ağırlıklarına rağmen saatte 50 kilometre hızla koşabilirler. Köşeye sıkıştıklarında ise kolay teslim olmazlar. Çok seri ve kuvvetli tekme atabilirler. Uzun boyunları sayesinde düşmanı yaklaştırmadan mücadele edebilirler.
1: Biliyor muydunuz?
0: Tek bir dakika içerisinde 1025 santimetre küplük havayı içinize çektiğinizi, 4 kilograma yakın kanı vücudunuzun içinde devrettiğinizi, mavi balinaların başının üstündeki deliklerden 100 ton su alabildiklerini ve bu suyu bir süzgeç göreviyle tuttuklarını, birinin yüzünü hatırlamak için beynimizin sağ tarafını kullandığımızı, ağaçların büyürken gövdelerinin her yıl genişlediğini, bu genişlemelerin gövdeye her yıl bir halka kazandırmış olduğunu ve bu halkaların sayılarak ağacın yaşının bulunabileceğini, Kuzey Kutbu'nda yılın 186 günü güneş doğmadığını, Tayland'da kaldırıma çiğnenmiş ciklet atmanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Her hafta farklı bir konuğa, farklı bir hayata ve o hayatın bize anlatacağı farklı hikayelere kulak veriyoruz. Bugün benim için biraz daha özel bir konuğum var. Çünkü bugün karşımda sadece bir mimar, bir şair ve bir yazar yok. Geçmişten tanıdığım, yollarımızın bir şekilde kesiştiği, hayatının farklı dönemlerine tanıklık ettiğim sevgili bir arkadaşım var. Bugün biraz mesleğini, biraz kitaplarını, biraz anneliğini ama en çok da bütün bunların arkasındaki Elif Nihal'i konuşacağız. Konuğum 16 Haziran 1981'de Samsun'da dünyaya gelen, çocukluğu ve gençliği Samsun'da geçen Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 2003 yılında mezun olan ve 2006 yılından bu yana resmi bir kurumda mimar olarak görev yapan Elif Nihal Altan. Ama Elif'i sadece mimar diye tanımlamak elbette mümkün değil. Çünkü onun bir de kelimelerle kurduğu dünyası var. 2016 yılında Uzaktan Biraz Yakın, 2017 yılında Kuşlar Havuzu adlı şiir kitaplarını yayımladı. Ardından şiirden romana uzanan bir yolculuk başladı. 2021 yılında Efsus, 2024 yılında ise Kavin okurlarla buluştu. Ve 2026 yılında Efsus yenilenen baskısıyla yeniden okurla buluştu. Bir tarafta mimarlık, bir tarafta annelik, bir tarafta şiir ve roman. Aslında bütün bunların ortasında da hayatı boyunca üretmeye devam eden bir Elif var. Sevgili Elif, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Emineciğim.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Seni burada ağırlamak benim için gerçekten çok güzel ve biraz da heyecan verici. Çünkü bugün karşımda sadece bir konuğum değil, geçmişten tanıdığım bir dostum, arkadaşım var. Hazırsan biraz geçmişe gidelim, biraz bugünü konuşalım, biraz da geleceğe bakalım. Elif, seni biraz geçmişten başlayarak tanıyalım. Samsun'da başlayan çocukluğunu düşündüğünde aklına ilk ne geliyor? Çocukluğundaki Elif nasıldı? Bugünkü Elif'in içinde hala o küçük kızdan kalan neler var?
1: O kadar karışık ki bu soru ve cevabı aslında. Şimdi düşündüm, çalışıp gelmedim. Daha önce söylediğim gibi her konuşmanın çok doğal ve samimi olması gerektiğine inandığım için daha önceden hazırlanmış her cevap yapay kalacaktı. Şu an aklıma ilk gelen şeylerle cevap vereceğim sana. O zamanki Elif ve şimdiki Elif gerçekten çok farklı. 80'li yılların çocuğuyum. Haliyle o zamanlar biraz daha çekingen ve içine kapalı bir çocukluk geçirdik hepimiz. Sokakta oynarken bile süremiz sınırlıydı. Kapının önünden ayrılamazdık. Hep böyle kısıtlarımız vardı. Galiba büyüdükten sonra o zincirleri kırdım. Artık sınır tanımadan canımın istediği ne varsa üretiyorum, yapıyorum. Geziyorum, yazıyorum, çiziyorum. Her şeyi gönlümce yapıyorum. Ama o dönemlerde çok daha çekingen ve içine kapalı bir çocuktum. Şu anki halimden eser yok yani.
0: Peki o zaman hemen bu noktada sormak istiyorum. Hayatta bazı anlar vardır, insan dönüp baktığında ben galiba o zaman değiştim der. Senin hayatında böyle dönüm noktaları oldu mu? Bugünkü Elif'i oluşturan iyi ki yaşamışım ya da belki beni ben yapan buydu dediğin olaylar neler oldu?
1: Genel düşünelim bunu. İnsanı beni ben yaptı dediği şey genelde aldığı radikal kararlar olur herhalde. Çok monoton ve rutin giden hayatında farklı bir şey yapmış olmalı insan. Benim için ilk farklılık İzmir'e yerleşmemdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra. Çünkü üniversite hayatımı ben Trabzon'da okudum. İzmir o dönemin şartlarında hem aileme çok uzak olduğu için yani olması çok mümkün görülmeyen ve de onaylanmayan, tasvip edilmeyen bir şehirdi. Ama ben oraya kafaya koymuştum. Oraya gidecektim. Gerçekten çok sınırlı sayıda öğrencinin alındığı bir yüksek lisans programına dahil edildim. Ve İzmir'e öğrenci olarak yüksek lisans hayatıma başladım. Bence benim hayatımın dönüm noktası orasıydı. Kendi başıma aldığım en cesur karardı. Bir onaya ihtiyaç duymadan, inatla ve ısrarla gittiğim ilk yerdi. Sonrası geldi zaten. O yüzden benim hayatımın dönüm noktası o karar ve İzmir'di.
0: Yani mimar Elif dönemi.
1: Evet, başladı.
0: Sonra mimarlık.
1: Evet.
0: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine uzanan bir yol var. Mimarlığı neden seçtin? Çocukken ya da gençken ben mimar olacağım diyen bir Elif var mıydı karşımızda? Yoksa hayat seni mi mimarlığa götürdü?
1: Hiç yalan söyleyemeyeceğim bu konuda. Hiç öyle bir hayalim yoktu. Ben hep avukat olmayı istemiştim. Ama şartlar diyelim, o dönem biliyorsun bizim zamanımızda eşit ağırlık, sayısal gibi bölümlere ayrıldığımız için o bölümlere göre tercihler yapıyorduk. Öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Sayısal seçmenin benim için daha avantajlı olacağı yönünde bir yol çizildi ve o yolun sonunda hukuk yoktu. Puanım el verdiğince ve ailemin de çizdiği yolda, verdiği referanslarla, deneyimlerle yazdığım bölümlerden birisiydi mimarlık. Ya iyi bir puanla girdim ve dereceyle de mezun oldum bölümümden. Çalışkan bir öğrenciydim galiba bütün hayatım boyunca. Yani görev adamı gibiyim. Hangi görev verilirse onu layığıyla yerine getirmeye çalışıyorum aslında. Başta çok sevmiyor olsam bile işin içine girdikten sonra artık kabule geçiyorum ve o yolda canhıraş çalışıyorum.
0: Şimdi biraz ilginç bir yere gelelim. Bir tarafta çizgiler, projeler, yapılar, mekanlar, diğer tarafta şiir, roman, duygular ve kelimeler. Mimarlıkla edebiyat senin içinde hiç birbirinden ayrı oldu mu? Yoksa aslında ikisinin de ortak bir tarafı mı var? Bazen düşünüyorum, mimar mekan inşa ediyor, yazar da kelimelerle bir dünya inşa ediyor. Sen nasıl görüyorsun bunu?
1: Çok güzel bir soru Emine. Bence ilişkisiz olarak düşünmemiz çok büyük bir hata olur. İşin içine girdikten sonra nasıl ilişkili olduğunu daha iyi kavradım. Ama benim edebiyata olan düşkünlüğüm ortaokul yıllarında başlıyor. O dönemde ben öğretmenimin sınıfta açtığı kompozisyon yarışmaları, hikaye yarışmaları hepsine katılır ve ödül alırdım. Hikaye yazmayı çok severdim o dönemde. Böyle bir yaratıcılık ve tiyatral bir yeteneğim vardı. Onu sürekli hayal ettiğin şeyi yazabiliyorsun ama önce hayal etmen gerekiyor güzel bir şey yazabilmen için. Aslında işin içinde hep matematik var farkındaysan. Yıllar sonra matematikle daha çok haşır neşir olmaya başladıktan sonra yazım hayatı ikinci planda kaldı. Hatta mimarlık okurken tek bir kitap bile okuyamadım. Çünkü zaten zor bir bölüm. Sabahlara kadar uykusuz kaldığım bir bölüm. Bunların hepsini geride bıraktıktan sonra, yıllar sonra, koro hayatına başladıktan sonra seninle yolumuz
0: kesiştikten
1: sonra.
0: Bizim yolumuzun kesiştiği yer.
1: Evet. Çok kıymetli bir arkadaşım. Sonra rahmetli olduğunu öğrendim. Nur içinde yatsın. Bir kitap getirmişti bana. Elif, bu kitabı okursan çok seversin demişti. Tekrar okuma hayatına dönmem o kitapla başladı. İyi ki diyorum.
0: Yazmanın dönüm noktası olarak başladığı, başlangıcı diyebileceğimiz yer.
1: Şiirler karalıyordum ama romanın için bir ilgi pencerem orada açıldı. Şiir konusu, yani hep bir matematik var işin içinde, onu söyleyeceğim. Çok kıymet verdiğim bir hocam şiirlerimi okuduktan sonra şey demişti bana. Bu nasıl bir matematik? Burada nasıl bir matematik var? Kelimelerle nasıl oynuyorsun? Nasıl harfleri eksiltiyorsun? Piramit yaratmışım mısraların arasında, eksilte eksilte. Fark ettim ki gerçekten her şiirde de bir matematik var. Öyle değil mi? Zaten hece ölçüsüyle yazdığın şiirlerde de sürekli saymak zorundasın. Bir hece sayısını tutturmak zorundasın.
0: Aslında sevgili Elif, bu şaire göre değişiyor. Daha önce ağırlamış olduğum bir konuğumda hiçbir matematik kuralı işlemiyordu. Serbest şiirleri vardı ama bestelenmiş şiirleri de vardı. Hı hı. Bunun yanı sıra.
1: Benim de.
0: Bu şaire bağlı.
1: Evet, serbest formda da çok şiir yazdım. Hı hı. Ama ben kendim için de onların içinde de bir matematik olduğunu düşünüyorum.
0: Ufak bir detayı atlamak istemiyorum. Benim de dedin, bestelenmiş şiirin var herhalde.
1: Vardı, evet. Çok kıymetli Yaşar Bedük bestelemişti.
0: Sağ olsun.
1: Keyif verici benim için. Senin yazdığın bir duygunun bir başkasının gönlüne değdiğini görmek, onun için ekstra bir çaba harcadığını görmek çok kıymetli.
0: Kesinlikle. 2006'dan beri mimarlık mesleğini sürdürüyorsun, bir yandan da yazıyorsun. Üstelik hayatın sadece işten de ibaret değil. Bir anne, bir eş, bir kadın olarak başka sorumlulukların da var. Peki bunların arasında yazmaya nasıl zaman buluyorsun? Bugün mutlaka yazacağım deyip masanın başına oturduğun oluyor mu? Yoksa yazmak biraz da kendi zamanını kendisi mi yaratıyor?
1: Yazmak doğum sancısı geldiği zaman olan bir şey. Gerçekten onun geleceğini anlıyorsun. Öyle bir şey. Eskiden yatağa girerdim o şiire çok yoğunlaştığım dönemlerde. Ya, tam uykuya dalmadan önce. Kalbin çarpmaya başlıyor, bir heyecan sarıyor. Bir şey var, hissediyorsun, bir yoğunluğa giriyorsun ve bir şey gelecek. O sancıyı hissettiğin anda bekliyorsun zaten. Benim her zaman telefonumda not defterim açık olurdu. aklıma her geleni yazmazsam, aklına gelenin üstüne uyku geldiği zaman geçmiş olsun. Sabah hatırlama şansın yok. Onu mutlaka yazman lazım. Ya da yolda yürürken hiç olmadık zamanda aklıma gelen her şeyi yazmak zorundayım. Çünkü uçtu mu gidiyor o bir kere. Şu gün oturacağım ve mutlaka yazacağım dediğinizde ben onun olduğuna inanmıyorum. Bazı insanlar evet bunu bir disiplin çerçevesinde her gün bir saat mutlaka yazmalısın falan derler ama benim için geçerli değil bu. Ben ikizler burcuyum galiba, biraz özgürlüğüme düşkünüm, kısıtı hiç sevmiyorum. Öyle bir kural kaide konduğu zaman hiç yapacağımı düşünmüyorum. Benim içimden geldiği zaman ben bir oturuşta sayfalar yazarım, bazen tek bir cümle bile yazamam. Yani içimden gelmesi lazım ve o sancıyı hissetmem lazım. Bedenin titriyor böyle bir şey geleceği zaman, hissediyorsun onu.
0: O duygu yoğunluğu
1: olacak. Kesinlikle öyle.
0: Burada biraz nefeslenelim. Sevgili Elif'in çocukluğundan bugüne uzanan hayat yolculuğundan, mimarlığından, kelimelerle kurduğu dünyadan söz ettik sevgili dinleyenler. Şimdi sohbetimize kısa bir müzik molası verelim. Bazen bir şarkı da insanın hayatındaki bir dönemi, bir duyguyu, bir anıyı anlatır. Belki siz de bu şarkıyı dinlerken kendi hayatınızdan bir yerlere gidersiniz. Şimdi sizlerle Madrigal, Sana Ait diyecek. Müziğin ardından Elif Nihal Altan'la sohbetimize bu kez onun edebiyat yolculuğundan devam edeceğiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu ve Bir Konu Bir Konuk programındasınız. Ben Emine Altun. Bugün konuğum sevgili arkadaşım mimar, şair ve yazar Elif Nihal Altan. Biraz çocukluğundan, biraz mimarlık serüveninden ve biraz da hayatın onu bugünkü Elif'e nasıl dönüştürdüğünden konuştuk. Şimdi gelelim hepimizin merak ettiği o başka dünyaya. Uzaktan biraz yakın. 2016 yılında Uzaktan Biraz Yakın adlı şiir kitabın yayımlandı. Aslında kitabın adı bile insanı düşündürüyor. Uzaktan Biraz Yakın. Bu isim nereden geldi? O kitabı bugün eline alsan yıllar önceki Elif'e nasıl bakarsın diyeceğim. Ama zaten kitap elinde şu anda.
1: Ben nasıl bakıyorum, farkında mısın?
0: Nasıl bakıyorsun? Duygularını bir alalım. Dinleyenlerimizle paylaşır mısın lütfen
1: nasıl
0: sevgili Elif?
1: Nasıl bir emek var anlatamam. Kaç uykusuz gecenin böyle damla damla damıtılmış bir ürünü var karşımda. Ben bile unuttum. Yani kaç gecenin gözyaşı var burada bilmiyorum. Şiir biraz yalnızlık, biraz çaresizlik, biraz umut, biraz bekleyiş. Hepsinin bir kompozisyonu gibi. Şiirin kendisi galiba kitaba ismini verdi. Uzaktan biraz yakın. Hani bazen bir şeylere yaklaşmak istersin ama ne tam yaklaşabilirsin ne de tam uzağındasındır. Arafta bir noktadasındır. Galiba o şiir onun ismini aldı. Kitap da şiirin ismini aldı. Uzaktan biraz yakın.
0: O zaman paylaşalım mı sevgili Elif dinleyenlerimizle bu şiiri de?
1: Olur, tabii ki zevkle paylaşalım hemen. Aklımda bir çift göz. Sığdan biraz derin, uzaktan biraz yakın. Aklımda bir çift söz. Hoşça kaldan uzak, hoş geldin ramak. Aklımda bir kor dudak, ateşten daha sıcak, yürek dağlayacak. Böyle kısacık, minicik bir şiirdi bu.
0: Ne kadar güzel.
1: Ama etkisi çok oldu.
0: Kısacık olabilir, ufacık olabilir ama içerdiği duygu bir dünya.
1: Evet.
0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık. Kuşlar Havuzu. Bir yıl sonra 2017'de Kuşlar Havuzu geldi. İki şiir kitabını yan yana koyduğunda aralarında nasıl bir bağ görüyorsun? Uzaktan biraz yakındaki Elif ile Kuşlar Havuzu'nu yazan Elif arasında neler değişmişti?
1: İnsan büyüyor. Sonuçta emek verdiği her şeyde gelişiyor. Ne kadar emek verdiğine alakalı hiçbir şey durağan değil, onu fark ettim. Uzaktan biraz yakında hep hece ölçüsüyle yazmaya çalıştığımı ve kafiye arayışında olduğumu fark ettim. Bir süre sonra bunu hem yazarken hem de okuyucunun okurken sıkıldığını fark edip artık biraz da serbest formda şiirler yazmaya başladım. Kuşlar Havuzu onların bir toplamıydı. Ama asıl en güzel şiirlerimin olduğu dosyayı kitaplaştırmadım. Çünkü çokça emek var ve insanların bu konuda sizin emeğinize şiir seven insan bulmak çok zor. Karşılık vermediğini görünce o hayaliniz de avuçlarınızın arasında paramparça oluyor. Şevkim kırılmaya başladı. İki tane şiir kitabıyla konuyu orada noktaladım. Ama hala en güzel şiirlerimin henüz basılmamış, yayınlanmamış olan şiirler olduğuna inanıyorum. Burada Kuşlar Havuzu ismini kızım koymuştu. O zaman 5 yaşındaydı. Anne, bu kitabın ismini ben koyabilir miyim dedi. Tabii ki dedim, merak ediyorum ne çocukça bir zihinden ne çıkacak acaba. Kuşlar Havuzu dedi.
0: Ben şu anda şaşırdım. Gerçekten 5 yaşındaki bir çocuğun bu ismi koyabilmesi kitaba.
1: Ben de çok şaşırdım.
0: Çok duygulandım.
1: Kuşlar Havuzu. Nasıl bir şey hayal etti acaba? Düşünüyorum, kuşların olduğu bir havuz mu hayal etti? Gökyüzünü bir havuza mı benzetti? Hiçbir şey kestiremedim o an. Kapak da tasarlayamadım kafamda zaten. Sonra yolum çok güzel kalpli bir insanla kesişti. Kitap kapağımı yapmasını ondan rica ettim. Aslında çok güzel soyut bir tasarım yaptık burada. Kuşların olduğu ve aynı zamanda kadının gözyaşlarından oluşan bir havuzu temsili. Kuşlardan bir havuz. Yani kadının gözünden süzülen damlayı orada temsil ediyordu bir kuş. Çok güzel bir kapak oldu. Kitaplarımın kapakları gerçekten çok emek harcanmış ve benim duygumun geçtiği insanların aynı duyguyla yoğunlaşarak yaptığı kapaklardı. O yüzden çok kıymetliydi.
0: Şimdi kitabın kapağından biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel, orijinal ve içeriğindeki şiirleri ifade ediyor diyebilir miyiz o zaman? Ben çok özür dileyerek okumadım kitabını ama bilmek isterim.
1: Kuşlar
0: İçeriğiyle
1: Havuzu.
0: Aynı mı?
1: Kuşlar
0: Görseldi.
1: Havuzu. Ha, görsel zaten hep bir kadının gözyaşları. Evet, evet, mutlaka içeriğinde hep bir kadının gözyaşı var. Hı hı. Ama Kuşlar Havuzu bu sefer uzaktan biraz yakında olduğu gibi değil, tam tersine. Bir şiir kitabı ismini vermedi. Kitabın ismi önce geldi. Sonra ona uygun bir şiir yazalım dedim. Madem böyle bir ismi var.
0: Şimdi onu soracaktım zaten.
1: Öyle bir Kuşlar
0: şiir olsun. Havuzu adında bir şiir var mı kitabın içeriğinde? Çünkü bekledim ben onu.
1: Olmak zorundaydı çünkü kitabın adıydı.
0: Evet.
1: Bunu düşünerek bir şiir yazdım. Evet. İstersen onu okuyalım.
0: Lütfen onu da senin sesin ve yorumunla dinleyelim.
1: Kuşlar havalandı dertli başımdan. Bağladığım mektuplar durur mu ayaklarında? Ne vakit konmuşlar tel tel saçıma. Ondan mı bilmedin hiç nasıl yanmışım sana? Kuşlar uçurdum sana iki dudağım arasından. Geri döndüler hepsi iki kanat çırpışında. Meğer sevdalanmışlar bendeki sevdaya. Ondan mı bilmedin hiç nasıl yanmışım sana? O kadar sevmiş ki kadın. Kuşlar bile gidip o sevdiği haberi uçuramamışlar. Yani kadındaki sevgiye sevdalanmışlar, adama varamamışlar.
0: Çok güzel, çok güzel. Yüreğine sağlık,
1: teşekkür
0: kalemine
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Çok teşekkür
0: sevgili.
1: Ederim.
0: Bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Bir şiir de sen mi okusan acaba?
0: Ufacık bir şey iznin olursa
1: tabii
0: eğer.
1: Tabii ki, ne demek?
0: Şöyle açıyorum kitabı ve ilk önüme gelen şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Elif Nihal Altan'ın kaleminden. Ruh başka, ben başka. Gece ayrılamadı semadan. Saat sabah, lakin zifiri gece, örtüşmüyor zaman, mekan. Beni bana anlatır gibi, yaş 35, ruh 50, başımda kavak yelleri. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten çok güzel bir şiir seçmişim. Sevgili dinleyenlerimiz de umarım beğenmişlerdir. Gerçekten birbirinden güzel şiirler var. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüreğine sağlık sevgili Elif. Şimdi gelelim biraz roman kısmına. Sonra bir gün şiirden romana geçtin. Ve 2021 yılında Efsus çıktı. Şiir yazan Elif'in bir roman yazmaya karar vermesi nasıl oldu? Bir sabah uyanıp ben roman yazacağım mı dedin? Yoksa Efsus'un hikayesi seni yavaş yavaş kendine mi çekti?
1: Aynen öyle oldu. Sorunun
0: hadi hikayeyi
1: cevabı
0: senden dinleyelim
1: da
0: o
1: soruyla
0: zaman.
1: Geldi. Ben pandemi sürecini avantaja çevirenlerdenim. Hem çalışıyordum o dönemde. Yani benim evden çalışma gibi bir dönemim olmadı. Ama düz yazı formatında da hep kaleme aldığım karalamalarım olmuştu. Çünkü kafama böyle hiç olmadık anda böyle bir şey geliyor, bir soru geliyor. Ve o soru nasıl çığ gibi büyüyerek bir romana çevriliyor ben de bilmiyorum doğrusu. Burada hep şunu düşünüyordum Efsus'u yazmadan önce. Bir kadın hayatından memnun olduğunu zanneden ama aslında memnun olmadığını yıllar sonra fark eden bir kadın. Ona bu farkındalığı ne yaşatmış olabilir? Bir kadın aşık olabilir mi kaç yaş sonra, kaç yıl sonra, hiç ummadığı bir anda?
0: Neden olmasın?
1: Hele bir de imkansızlıklar içerisindeyse. İşte neden olmasın? Burada Figen ve Kemal'in aşkı belki bizim hepimizin özlediği 80'li yıllara götürüyor bizi. Ben hep söylerler içinde Lale Devri'ne ait bir kadın var senin derler. Hep öyle hissederim, çok doğru. Ben bu devrin insanı da değilim, kadını da değilim.
0: Aynı şekilde ben de düşünüyorum sevgili Elif.
1: Benim için mi?
0: Hayır, kendin için düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü bu
1: evet.
0: Bu çağın, bu dönemin insanı değilim.
1: Farkındayım. Aynen
0: 80'lerdeyim.
1: Öyle.
0: Ve nostalji bana çok daha anlamlı geliyor. O zaman da yaşanmış duygular ve aşklar çok daha anlamlı geliyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Zamanı aşklarını sevemiyorum. Sevemiyorum, istemiyorum da, kabullenmiyorum da. Geçmişte yaşamalıydım ben
1: kesinlikle
0: herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü tüketim toplumu olduk artık. Her şeyi çok çabuk tükettiğimiz gibi aşkı da tüketiyoruz.
0: Aynen.
1: Burada o kadar büyük bir heyecan var ki. O heyecan benim hep hayalimde ve aklımda, kalbimde. Ben çok fazla yazardım küçükken de, yani kafamda tiyatrolar yazardım ve annem evde yokken aynanın karşısında kendi kendime onları oynardım. Her rolü canlandırırdım kendi kendime. Efsus da öyle çıktı. Pandemide çok fazla kendime kaldığım bir dönem oldu. İç sesimle çok konuştum. Figen Kemal, 1983, Ankara, nasıl olur acaba? Dönem dizileri izlerdik, hatırlar mısın? O Hatırla Sevgilileri falan izlediğimiz zamanları.
0: Tabii.
1: Nasıl böyle keyif alırdık onları izlerken? Çünkü
0: Kesinlikle.
1: çocukluğumuza dair bir tarih var orada. Bildiğimiz, aşina olduğumuz günler var. Pastane hayatı var, televizyonun olmadığı günler var, radyo hayatı var. Acaba yapabilir miyim dedim.
0: Telefonlar yok, telefon
1: Yok,
0: kulübeleri var,
1: kesinlikle.
0: kulübeleri
1: Evet,
0: var.
1: var, çokça var. Yani burada jetona eline
0: Kitapta da mı
1: var,
0: geçiyor?
1: olmaz mı? 1983 yılının Ankara'sını yazmak benim için çok cesur bir karardı. Çünkü ben henüz o dönemde 2 yaşındayım ve Ankara'yı hiç bilmem. Ben doğma büyüme Samsunluyum. Ama yapabilirim dedim. Başladım. 3,5 yılımı aldı. Bu romanı yazarken çok kişiyle bir araya geldim. Hem o dönemi sordum, hem Ankara'yı sordum. O dönemde kadınlar ne yapardı, zamanını neyle geçirirdi? Hepsini sohbet ettiğim insanlardan aldığım bilgileri derlemişim, toplamışım. 3 sene, 3,5 sene pandemide bunları birleştirmeyle uğraştım. Sonra Efsus çıktı ortaya.
0: O kadar çok bilgi birikimi olmuş ki
1: Evet.
0: yani dinledikten sonra ben öyle hissediyorum. 80'li yıllara tanıklık edebilecek yaşta değiliz. Çok
1: Değiliz.
0: küçüğüz ama o kadar çok bahsedilmiş ki, anlatılmış ki büyüklerimiz tarafından sanki o dönemin içinden geçmişim gibi hissediyorum ben de. Bilmem mümkün değil
1: Evet,
0: ama
1: çünkü çocuktuk.
0: çocuktuk ama o kadar güzel anlatmışlar ki sanki ben yaşamışım gibi hissediyorum. Senin de kaleminden dökülenler aynı şekilde değil mi? Kendin yaşamış
1: Kesinlikle
0: gibi.
1: öyle. 90'ları yaşadık sonuçta.
0: Tabii.
1: 90'lar 80'lerden birdenbire bıçak sırtıyla kesilmediği için hala onun izlerini taşıyarak geçtik
0: Tabii.
1: 90'lı yıllara. Dinlediğimiz hala Sezen Aksu'nun 70'li yıllarda çıkarttığı albümleri dinleriz, öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Birden kopmak mümkün değil o
0: Değil.
1: yıllardan. Ben bu romanı yazarken sürekli 70'ler ve 80'ler müziklerini dinledim. Ha, ondan bahsetmek istiyorum. Arkasında bir QR kod yaptık. Spotify kodu. Burada yani hem şiire hem şarkılara doyabileceğiniz bir kitap, bu
0: Ne
1: roman
0: kadar
1: bu.
0: güzel.
1: Her bölüm bir şiirle başlıyor. Bir üstad şiiriyle başlıyor. Zaman zaman kendi minik şiirlerime de yer verdiğim yerler oldu. Ama bölümlerin içerisinde 80'li yıllarda cep telefonu olmadığı için insanların birbirine aşkını nasıl ilan ettiğini az çok hatırlıyorsundur sevgili Emineciğim. Kağıtlara
0: Kesinlikle.
1: yazıp birbirlerine notlar, sıraların üstüne kazırdık isimlerinin baş harflerini hatırlarsan. Ya da bulabilecekleri yerleri,
0: Kasetler.
1: kasetler, hepsini göreceksin bu kitapta.
0: Kasetler,
1: Evet,
0: plaklar.
1: sevdiğimiz şarkıları doldururduk. Evet, long play'ler, 45'likler
0: Evet.
1: hepsini bulacağız bu
0: Ne
1: kitapta.
0: kadar güzeldi.
1: O şarkıların hepsini özenle seçtim. Bölümlerle ilintili olabilecek şarkıları. Dans ettikleri şarkılardan tut da işte birbirlerine hislerini anlatacağı şarkıları seçerken de özenle davrandım. Kimse kimseyi incitmeden, dozunu kaçırmadan, ayarında, çizgisinde itilafların olduğu şarkıları seçtim. Ben çok keyif aldım yazarken. Umarım sen de okurken çok keyif alacaksın.
0: O heyecanına tanıklık ettim ben de burada. Okumak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki sevgili Elif, yazarken seni şaşırtan, zorlayan ya da ben bunu gerçekten yazıyor muyum dediğin anlar oldu mu? Ve bugün Efsus denildiğinde aklına ilk gelen duygu ne?
1: Yazmak bir kere her şeyden önce çok kolay bir eylem değil, zor, meşakkatli bir süreç. Çünkü bir karakteri yazmıyorsunuz, birden fazla karaktere hayat veriyorsunuz. Ve ben Elif'im, hiçbir karakter de burada Elif'i temsil etmiyor. Dolayısıyla Figen'in ve Kemal'in ruhuna girmem gerekiyor bunları yazmak için. Tabii ki zorlandığım çok sahne oldu. Çünkü bir kere kadını yazmak belki bir nebze, her ne kadar Figen olmasam da. Ama Kemal'i yazmak benim için çok zor. Bir erkeğin hissini, hissiyatını, tepkisini, nerede ne söyleyeceğini kestirmem çok zor. Bunun için inan aylarca gözlem yapman gerekiyor. Otobüs durağında beklerken yanındaki adamın öfkesine tanık olman gerekiyor. Taksi şoförünün öfkesine tanık olman gerekiyor. Hepsi var burada. Ama aynı zamanda tabii ki Kemal nasıl aşık oluyor? Bir erkek aşık olduğunda ne hale bürünüyor? Onu da gözlemlemen gerekiyor. Bir kadın olarak bunları yazmak benim için gerçekten zordu. Ve zaman ayırmak da zordu. Mesaim çünkü çok yoğun benim. Mesainin arasında buna zaman ayırmak, eve gittiğinde özel vaktinden zaman ayırmak, çocuğundan çalmak, eşinden çalmak, kendinden çalmak. Ama kendimden çalarken çok keyif aldım, o konuda yalan söyleyemeyeceğim. Zorluklar bunlardı bence. Ama bunu nasıl yazmışım dediğim çok sahneler oldu. Özellikle Kavin'de oldu.
0: Ama şunu söyleyebiliriz, senin için herhalde yazmak bir tutku, bir aşk.
1: Kesinlikle öyle. Yazmak benim için bir dışa vurum, iç dökme sanatı, rahatlama, deşarj olma. Varoluş, kesinlikle öyle. Kendime en iyi ifade edebildiğim şey yazmak ve konuşmak bence.
0: İyi ki yazmışsın, ortaya bu güzel kitaplar çıkmış. Peki, aradan birkaç yıl geçti ve 2024 yılında Kavin okurla buluştu. Bir yazarın ikinci romanı biraz daha farklı oluyor sanırım. Çünkü ilk kitapta biraz acaba yapabilir miyim duygusu varken, ikinci kitapta artık okur da seni bekliyor. Kavin'i yazarken nasıl bir Elif vardı karşımızda ve sen Efsus ile Kavin arasında nasıl bir fark görüyorsun?
1: Efsus benim ilk göz ağrımdı, bir evin ilk çocuğu gibi düşünün. Hani böyle acaba yapabilir miyim sorusu, hani nasıl annelerimiz sormuş ya bizi ilk çocuğu büyütürken, acaba yapabilir miyim, hasta olunca eli ayağına dolaşmış falan, bunların hepsini ben Efsus'ta yaşadım. Kavin benim şımarık ikinci çocuğum gibiydi. Yani o hani kendi haline bırakılan, nasıl olsa büyüyor bir şekilde, tecrübesi edinilmiş yolumdu Kavin. Burada çok güzel bir tesadüf karşıma çıktı. Anlatacağım onu. Nermin Bezmen'i hepimiz biliyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Bir gün hikayesine cevap vermemle başladı serüven. Ben bu kitabın koçluğunu Nermin Bezmen'le yaptım. Onunla online birebir 2 sene boyunca çalıştık. Çok kıymetli bir süreçti, yine pandemi süreciydi. İlk başlarda her hafta buluşuyorduk ve bu demek ki ben her hafta yazıyormuşum o dönemlerde. İkinci seneye sarkan süreçte artık roman kendini çok belli etmişti. Bütün şablon belliydi. Artık tamamen süsleme kısmına sıra gelmişti. O zaman ayda bir görüşmeye başladık. Çok disiplinli bir çerçevede, çok daha kurallı bir biçimde yazdım. Bu Efsus benim tamamen iç sesimdi. Kavin biraz daha öğretmen, baş öğretmen başınızda, daha böyle disiplin çerçevesinde yazılmış bir eserdi. İkisinin arasında çok fark var. Bir kere konu olarak da çok fark var, tarz olarak da çok fark var. Birisi Efsus bir dönem romanı ve aşk romanıdır. Kavin psikolojik bir romandır. Daha çok günümüze yakındır. 2003 yılında geçer ama geçmişe çok döndüğü sahneler var. Ya 70'lere, 60'lara döndüğü sahneler var. Kavin 3 kuşak kadın romanıdır. Hiçbir kadının benim ilgimi çekmez diyeceğini düşünemiyorum. Çünkü bir anneanne, bir anne ve bir kız çocuğu var. Bir kere bunların hepsi evlat ve hepsi bir anne. Hepsi bir annenin evladı ve hepsi bir anne günün sonunda. O yüzden hepimizin kendimizden çok şey bulacağı, anne olmamış kadınların bile hani annelik serüveninde nelerle karşılaşabileceği ya da hangi hatalara gebeyken kim bilir belki hangisinden dönebileceğinin hikayesi. O kadar çok hataya, o kadar çok annemizin ya da bizim deneyimsizliğimiz mi diyelim, tecrübesizliğimizin sonucunda yaptığımız hatalar var ki burada hepsine değinmeye çalıştım. Bunu yaparken sadece yazarlık koçu değil, 2 tane psikolog ve 1 tane psikiyatristten de uzman görüşü aldım sürekli. Çünkü bunu yapmazsanız psikolojik bir roman yazıyorsunuz. Komik duruma düşersiniz.
0: Tabii.
1: Okuyucu karşısında inanırlığınızı kaybettiğiniz takdirde hiçbir ciddiyetiniz kalmaz. Bu da benim asla isteyeceğim bir yöntem, yol değildi. Kavin'i yazarken yaz sürecinden tut, 6 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı kişisel bozukluklara kadar o kadar çok araştırma sürecim oldu ki çok konuda bilgi sahibi oldum ve bunları parça parça aktarmaya çalıştım. O yüzden Efsus beni anne yaptı ama Kavin beni olgunlaştırdı diyebilirim.
0: Bu arada sohbeti açtı derken bir programa sığamadık sevgili dinleyenler. Hal böyle olunca kısa bir ara veriyoruz. Saat başı haberlerinden sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyinde, kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Futbolda hakem soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Bir Konu Bir Konuk programı devam ediyor. Konuğum sevgili Elif Nihal Altan. Sevgili Elif, bu kitapların isimleri ilgimi çok çekti açıkçası. İsimlerini sormak istiyorum. Efsus ve Kavin. Nereden geliyor? Bizlerle paylaşır mısın lütfen?
1: Tabii, ikisi de Farsça bir isim. Ama Farsçaya bir düşkünlüğüm olduğundan değil, öncelikle kitap isimleri orijinal olmalı ve farklı olmalı. Bir uykuya geçiş anında aklıma Efsus'un Her Şeye Hazır sadece ismi yoktu. Kitaba bir türlü isim bulamıyorum. Uykuya dalma anında aklıma bir şarkı geldi, bir eser geldi. Tamburi Cemil Bey'in bir bestesi. Nigar Hanım'ın şiiridir. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, Efsus ki gamdan beni azat edecek yok. Efsus, kulağımda çınlıyor Efsus kelimesi. Bu kitabın ismi dedim ama anlamı ne? Yani o kitabın ismi geldi, anlamını bana soruyor. Eyvah tüh anlamına gelen bir edattır. Kitabın tam özeti de budur, Efsus.
0: Kitap adını buldu.
1: Buldu.
0: Peki ya Kavin?
1: Kavin, tesadüfen Farsça kelimeler karşıma çıkıyor sosyal medyada. Kavin, cesur ve güçlü kız çocuğu anlamına geliyormuş Farsça'da. Kavin de tam onun hikayesi zaten. Burada çok cesur ve güçlü bir kız çocuğu olma hikayesini izliyorsunuz. Aslında çok zayıf ve çok sesi çıkmayan aciz bir kız çocuğunun hangi halden hangi hale geçtiğini evrimsel olarak okuyucuya okutuyoruz. O yüzden Kavin de ismiyle çok örtüştü.
0: Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz de kesinlikle merak etmişlerdir benim gibi. Onu da buradan paylaşmış olalım sayende. 2026 yılında Efsus'un yenilenen baskısıyla yeniden okurla buluşması da ayrıca güzel bir gelişme. Yıllar önce yazdığım bir kitabın yeniden basılması nasıl bir duygu? İnsan eski bir dostuyla yıllar sonra yeniden karşılaşmış gibi hissediyor mu? Keşke bunu şimdi yazsaydım dediğin yerler oldu mu?
1: Keşke bunu şimdi yazsaydım dediğim yerler olmadı, çünkü ikinci baskıya çıkarken yeniden sıfırdan yazıyormuşçasına kıymetli editörümle birlikte yeni baştan çalıştık. Araya eklemek istediğim ne varsa ekledim, çıkarmak istediğim ne varsa çıkardım. O yüzden şu anda daha çok içime sinen bir hale geldi.
0: Kitap yeniden yazıldı mı?
1: Yeniden konu, kurgu, çerçeve asla değişmedi. Ama bunu da niye yazmışım dediğim cümleleri çıkarttım. Ya da keşke buraya da şu şiirimi koysaymışım dediğim günleri hatırlayıp araya onları minik minik serpiştirdim. Ama kurguda hiçbir şey değişmedi. İyi ki yazmışım ve iyi ki yeniden çıkmış diyorum tabii ki. Çünkü ilk çıktığı dönem az önce bahsettiğim gibi pandemiydi. Hı hı. Ve çok talihsiz bir döneme denk geldi. Yayın eviyle yaşadığımız sıkıntı sonucunda yayın evi ortada yok artık. Çok sınırlı sayıda kişiye ulaşabildi.
0: Şanssızlık.
1: Öyle oldu.
0: Evet.
1: Okuyan insanların keşke yeniden piyasaya sunulsa da arkadaş

0: Kur'un eline geçiyor. Sence o noktadan sonra hikaye hala yazarın mı? Yoksa her okur kendi hayatından bir şey katıp kitabı yeniden mi yazıyor?
1: Ben sadece annesiyim, dünyaya getirenim. Artık o çocuk, biliyorsun yani, yürümeye başlayıp kreş hayatına başladıktan sonra artık senin himayenden de, yönetiminden de, her şeyden çıkıyor.
0: Çocuklar hepimizin.
1: Öyle olmuyor mu? Her çocuk bir birey olarak doğuyor zaten ve bebekken bile bir fikri oluyor. İstediğini yiyor, istediğini içiyor. Kitap da öyle. İstediğinin eline ulaşıyor. Hak edenin eline ulaşıyor. Gerçekten öyle değil mi? Hak etmeyenin elinde zaten işi yok kitabın.
0: Tabii ki.
1: Bence ben yazarıyım. Ama artık kitap okurların ve hepimizin içinde hikayesi var bunun. Buna adım gibi eminim. Hepimizin kendisinden çok şey bulacağına o kadar eminim ki, buna çokça tanıklık da ettim. Bu kitabı çok kalabalık okur kitlesinin olduğu okuma gruplarıyla da irdeledik. Ben böyle ağzım açık kaldım Emine onları dinlerken. Herkes böyle kalkıp söz alırken ve bir ortak payda da buluşuyor ki. Ben Kavin'de kendimi, Zeynep'te annemi, Hüma'da anneannemi buldum. Kendi hatalarımı gördüm diyen kadınları görünce ben çok mutlu oldum. Çünkü ben aslında kendi hikayem zaten değil. Kendi hikayemi yazarken, yani kendi hayal ürünümü yazarken, aslında birçok insanın sorununa, deneyimine, tecrübesine, deneyimsizliğine, hepsine dokunmuşum.
0: Herkes kendinden bir parça buldu.
1: Evet, buldu.
0: Çocuklarım derken bir de seni başka bir yönünle konuşmak istiyorum. Annelik. Sen aynı zamanda bir annesin ve 15 yaşında bir kız çocuğun var.
1: Evet.
0: Anne olmak hayatına nasıl dokundu? Özellikle yazarlığına. Kızının büyümesini izlemek dünyaya bakışını değiştirdi mi? Belki de anne olduktan sonra daha önce fark etmediğin bazı duyguları fark etmeye başladın mı?
1: Anne olmak bütün kadınlara bence her şeyden önce sabretmeyi, merhameti ve şefkati herhalde biraz daha perçinleştiriyor böyle içinizde. Benim için sabır bende olmayan bir şeydi. Ben çok tez canlıyım, çok sabırsızım. Her şey bir an önce olsun istiyorum. Ama bana kızım sabretmeyi öğretti. Sinirlerime, öfkeme, her şeye hakim olmayı öğretti. Hayatta en çok toleransım ona, her şeyden önce ona. Ama onunla birlikte tüm insanlara bakışın değişiyor. Hayvanlara bile bakışım değişti. Acayip ponçik bir şey oldum böyle. Şefkatli, sevgi dolu. Zaten öyleydim ama o benim anaç ruhumu çok daha tetikledi. Artık bir çocuk gördüğüm zaman kayıtsız kalamıyorum. Hele böyle, ya hele yani sahipsiz bir çocuk gördüğümde hiç kalamıyorum. Duru'nun büyümesini her gün sabırla ve sabırsızlıkla seyrediyorum. O kadar çabuk büyüyorlar ki gözünün önünde.
0: Kesinlikle.
1: Sen yaşlandığına mı yanarsın? Onun büyüdüğüne mi sevinirsin? Artık karar senin oluyor ondan sonra.
0: Duru bugün programımızı dinleyecek. Sevgili Duru'ya ne söylemek istersin annesi olarak buradan?
1: Ona bir şiir yazmıştım. Müsaaden olursa onu okuyabilir miyim?
0: Ne demek? Tabii ki.
1: Duru benim 30 yaş hediyem. Tam 30 yaşımı doldurduğum gün doğum günümde dünyaya geldi. O yüzden benim hayatımda aldığım, alabileceğim, bundan sonra alamayacağım en güzel, en kıymetli hediyeydi. O yüzden ona Cana Değenim isminde bir şiir yazdım. Yanağına değdi mi dudağım, adresim olur kokun. Susar sözüm, susar geveze gönlüm. Kim varsa yürekte savrulur rüzgarından. Her telini ayrı severim saçının. Her gülüşün yeni bahar getirir yaşıma. Dalımda papatyalar maviden, pembeden. Bir fal tutturmuşum. Sevsen de seviyorum, sevmesen de seviyorum. Bir ninni dudaklarımda, seni büyütür ben küçüldükçe. 30 yaşımın tacı, gözyaşı cana değinim. İki kez çocuk olurmuş insan. İlkin çocuk yaşta, sonra anne yaşta. Bu aslında çok özet değil mi?
0: Çok duygulandım, çok duygulandım. Durun, ne kadar şanslısın. Böyle bir anneye sahipsin.
1: Teşekkür ederim arkadaşım, çok sağ ol.
0: Görüyorum ki sen de onun şanslısın. 30 yaşında gelen en güzel sürprizi ve hediyesi. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Evet, gözlerimizden yaşlar dökülecek. Hemen burada değiştiriyoruz konuyu. Elif'i yazmaya iten ne? Biz bunu konuştuk aslında program.

0: arasında çokça sorduk ama yine sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Seni yazmaya ne itiyor? İnsanlar mı, yaşadıkların mı, gözlemlediklerin mi, hayallerin mi? Yoksa bazen insanın içinde biriken ve dışarı çıkmak isteyen kelimeler mi?
1: Oho, sen bütün cevaplarımı verdin. Emine, harikasın.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Bir kere hiç susmayan bir zihnim var. O kadar geveze ki gönlüm de zihnim de. Hakikaten sürekli bir şeyler kurguluyorum, düşünüyorum, yaşıyorum. Bakarken bile sürekli inceliyorum. Acaba o ne yaşıyor iç dünyasında? Bu hareketi niye yaptı şimdi? Ya da ne bileyim, çok güzel bir kız görüyorum. Acaba hayatı da bu kadar güzel mi? Ya da ne bileyim işte, imrendiğin bir hayat oluyor. Acaba gerçekten imrendiğimiz gibi mi? Yoksa arka planda başka bir şeyler var mı? Hem bunların bir sentezi oluveriyor, hem de içimde söylemek isteyip söyleyemediklerim. Geçmiş yaşam tecrübelerimde yaşadıklarım, iyi ki yaşamışım dediklerim ya da keşke bunlar hiç olmasaydı dediklerim. Bunların hepsini yazdığım her şeye, satıra, mısraya konu ediyorum ki belki biri oradan bir şey alır da başka birinin hayatına olumlu yönde değer. O yüzden yazmak benim için hem zihnimi susturmanın, hem içimi dökmenin, hem de insanlara dokunmanın bir yöntemi, bir yolu bence.
0: Sevgili Elif, biraz önce hani kendi hikayem değil dedin. Ama ben yine de bilmek isterim, kitaplarda senden ne kadar var? Bunu hep merak etmişimdir. Bir yazar yazdığı karakterin içine ister istemez kendinden bir şeyler bırakır mı? Senin kitaplarında Elif'ten izler var mı? Okuyan birinin bu kesin Elif'in kendisi diyebileceği bir şeyler bulunuyor mu?
1: Çok güzel soru. Bunu hep sorarlar. Aslında şöyle söylerim. Hiçbiri Elif'in hikayesi değil. Çünkü öyle olsa bir kitap yazarsınız ve zaten konu orada kapanır. Ama tabii ki her kitapta bir iz vardır. Kavin doğum tarihi benim 16 Haziran'ı benden çalmıştır mesela. Mutlaka bir iz koyarım oraya. Veya Efsus'ta Kemal şiirler yazar. Kemal'in şiirleri benim şiirlerimdir işte. Orada benim sevme şeklimi Kemal'in sevgisiyle özdeşleştirdim. Kemal benden onu çaldı. Benim şiirlerimi çaldı. Mutlaka kendimden bir şeyler var. Annenizin repliğini bile görebilirsiniz orada. Çünkü benimkinin var. Eminim sizinkinin de vardır.
0: Kesinlikle.
1: Eminim. Veya öğretmeninizden duyduğunuz bir sürü şey vardır, bir sürü tembih, hayat dersi vardır. Bunların hepsi orada bir anneannenin sözü olarak karşınıza çıkar. Benden çok şey var ama benim hikayem değil. Ama eminim senin de çok şeyin çıkacak içinden.
0: Çünkü okudukça göreceğim.
1: Kesinlikle öyle, ortak evet. Müşterekte buluşuyoruz hepimiz ki birbirimizi buluyoruz zaten.
0: Yazar için en güzel şeylerden biri de sanırım yazdıklarının bir başkasının hayatına dokunduğunu görmek. Biraz önce de ifade ettiğin gibi. Sana gelen ve unutamadığın bir okur mesajı ya da bir geri dönüş oldu mu? İyi ki yazmışım dedirten bir an yaşadın mı?
1: İsmini bile bilmediğim bir hanımefendi vardı okuma kulüplerinden bir tanesinde. Az önce söylediğim gibi Kavini kendime, onun annesi olan Zeynep'i anneme, anneannesi olan Hümay'ı da kendi anneanneme benzetiyorum, benzettim. O kadar çok aynı repliği gördüm, okudum ve kendi yaptığım hataları buldum dediğinde ben çok sevindim. Birisi en azından yaptığının bir hata olduğunun farkına varmış ve belki kız orada benim için dua edecek. Acaba annem hangi sihirli değnekteydi de ne değişti hayatımızda diyecek. O benim için çok kıymetli bir andı. Ama onun haricinde bu kitabı okuyup da çok kıymet verdiğim 3 tane arkadaşım var mesela. Kavini okuduktan sonra, hatta 4. Bana şunu söylediklerini biliyorum 4'ünün de. Okuyamadım, yarıda bıraktım. Çünkü nefes almaya ihtiyacım vardı. Kendinden o kadar çok şey bulmuşlar ki bu insanlar, kitabı bitirememişler. Ben açıkçası bunu yazarken bir kurgu olarak yola çıktım ama etrafımdaki insanların, selam verdiğim, konuştuğum, çokça şey paylaştığım insanların hayatının gerçekleri olduğunun hiç farkında değilmişim. Bunlar beni olumsuz yönde çok etkilemişti. Çok üzülmüştüm tabii ki. Çok kırılmıştım. Kırılmıştım derken yıkılmıştım. Yani keşke onlar hiç yaşanmasaydı. Ama belki onların da bu romanda okuyup tamamladıktan sonra kendi iç dünyalarında eksik olan bir mutlu son varsa belki onlar da bu kavinle yaşamışlardır bu tatmini diye düşünüyorum. Çünkü hepsi kitabı tamamladı sonunda, günün sonunda.
0: Peki, Şimdi seni biraz zorlayacağım. Şiir mi, roman mı? Birinden vazgeçmek zorunda kalsan hangisinden vazgeçmek daha zor olurdu? Yoksa ikisini de benden istemeyin mi dersin?
1: İkisini de benden istemeyin derim. Çünkü şiir yazmayı bıraktığımı düşündüğüm zamanlarda bile Efsus'un içerisine yarım dünya şiir koymuşum. Şiirsiz olmamış, olamamış. Kavinde şiir yok ama şiir gibi bir kitap gerçekten. Yani şiir olmazsa olmaz. Çünkü seviyorum. Sanat müziğini de çok seviyorum. Biliyorsun seninle ortak paydamızdı zaten.
0: Ve sevgili dinleyenler, Elif Nihal Altan'ın o kadar güzel sesi vardı ki uzun zamandır duymadım. Ben ama de. Özledim de.
1: Teşekkür ederim. Çok uzun zamandır ben de kendi sesimi hiç duymadım. Ara verdikten sonra zaten biliyorsun uzun bir zaman girince artık her şey küsüyor. Şu an öyle bir süreçteyim ama döneceğim inşallah tekrar.
0: Müziğe nokta koymayalım biz.
1: Asla, iyi bir dinleyiciyim ve kalabalık içerisinde iyi bir icracıyım diyebilirim. Ama sololar için kısa bir mola. Tekrar döneceğiz, sağ olun.
0: Bence tevazu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ederim arkadaşım.
0: Söylemek istiyorum. Bunu da burada belirtiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir ses. Peki aynı soruyu meslek ve edebiyat arasında sorayım. Mimar Elif mi, yazar Elif mi? Hangisi daha baskın, yoksa aslında ikisi de aynı Elif'in farklı tarafları mı?
1: Mimarlık benim kendi hayalim, idolüm, geceleri uykumu kaçıran bir heves değildi. Sadece eğitimini aldığım, hani bu konuda işin teorisini bildiğim, şu anda da pratikte uygulamasını yaptığım bir bölüm. Ama yazarlık öyle değil. Yazarlık bir hayal. Acaba yapabilir miyim ne başlayıp da bir şeyler başarmaya başladığın zaman senin için asla bırakılmayacak bir elma şekeri gibi oluyor. O yüzden yazarlık mı mimarlık mı deseler, şu EYT gelse de bir emekli olsam, oturup yazsam sabahlara kadar, herkes uyusa da yazsam, alsam başımı adalara kaçsam, otursam yazsam falan diyorum. Ben sık sık adaya gidiyorum bu arada. Orası benim inziva yerim gibi. Orada sürekli deşarj oluyorum. Adanın havasında bir şey var, beni çekiyor. Yazmak için topluyorum donelerimi, bilgilerimi, hayallerimi. Dönüyorum, ondan sonra bir hevesle yazmaya başlıyorum. O yüzden yazmak, yazmayı almasınlar benden, mimarlığı verebilirim.
0: Kesinlikle kalemi elinden bırakma isterim ben de. Sohbetimizin sonlarına doğru gelirken Elif'in hayatına, kitaplarına, anneliğine, mimarlığına ve yazarlığına biraz daha yakından baktık. Ama hayat dediğimiz şey sadece geçmişten ibaret değil. Bir de önümüzde duran yollar, kurulacak hayaller ve henüz yazılmamış hikayeler var. Şimdi kısa bir müzik molası verelim. Ardından Elif'e biraz geleceği, biraz hayallerini ve biraz da hayatın ona öğrettiklerini soracağım. Şimdi sizlerle Merve Ünal Işıklı Yol diyecek. Hep birlikte dinleyelim. Müziğin ardından biz yine burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Bir konu bir konukta. Bugün benim için çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Sevgili arkadaşım Elif Nihal Altan'la geçmişten bugüne uzanan güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şimdi biraz daha kişisel sorulara geçelim. 20 yaşındaki Elif. Bugünkü aklınla 20 yaşındaki Elif'in karşısına geçsen ona ilk ne söylerdin? Şunu hiç kafana takma dediğin bir şey olur muydu? Ya da bunu mutlaka yap diyeceğim bir şey.
1: İkisine de cevabım aynı. O zaman öğrenciyim ve mezun olduğum senedeyim. Çok acele ettim ya. 4 senede bölümü bitirdim. Hiç gerek yoktu bence. Ben Trabzon'da okuyup Uzungöl'ü görmemişim. Bütün bunlara gerek var mıymış? Bence yokmuş. Keşke biraz o yaşların getirdiği enerjiyi çok güzel kullanabilseymişim, geçseymişim, tozsaymışım. Hayat sadece okumak değilmiş yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Peki bundan sonrası ve artık biraz da geleceğe bakalım. Elif Nihal Altan'ın bundan sonraki hikayesinde neler var? Yeni bir roman mı? Yeni bir şiir kitabı mı? Yoksa henüz kimseye anlatmadığın başka bir hikaye mi var?
1: Roman yazacağım yine. Roman. Çalışmalarım başladı zaten.
0: Sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Ve son soru.
1: Tabii.
0: Ve son olarak bizi dinleyen, içinde bir şeyler üretmek isteyen ama bir türlü cesaret edemeyen insanlar var. Ben yazamam, ben yapamam, artık çok geç diyenler var. Sen onlara kendi hayatından ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak ne söylemek istersin?
1: Ben onlara Kavi'nin ithaf cümlesini okumak istiyorum. Tanrı'nın insanlığa en büyük armağanı olan bütün güçlü kadınlara diye başlar kitap. Sadece kadınlar için konuşmuş gibi olduk gerçi, hiç erkek okuyucu ya da izleyici dinleyici yokmuş gibi.
0: Kitaptaki Kemal'den bahsettik biraz.
1: İnsanların içine o gücü Allah veriyor zaten. Siz yeter ki kendinize inanın ve o içinizdeki küçük çocuğun elini her zaman herkesten önce siz tutun, gerisi geliyor zaten.
0: Ağzına sağlık Elif'ciğim. Sevgili Elif, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım.
1: Ben
0: bugün seni yeniden dinlerken bir kez daha şunu düşündüm. İnsanın hayatında tek bir kimliğe sığması gerekmiyor. Bir insan aynı anda mimar olabilir, anne olabilir, şair olabilir, romancı olabilir, hayal kurabilir, üretebilir ve bütün bunları aynı hayatın içinde taşıyabilir. Sen de mimarlığın çizgileriyle şiirin duygusunu ve romanın hikayesini kendi dünyanda bir araya getirmişsin. Uzaktan biraz yakından, Kuşlar Havuzu'na, Efsus'tan Kavine uzanan bu yolculuğun bundan sonra da yeni kitaplarla, yeni hikayelerle devam etmesini diliyorum. Ama bugün benim için en güzeli, yıllar önce tanıdığım bir arkadaşımı, dostumu, bu kez bir yazar olarak, bir anne olarak, bir mimar olarak ve bütün bunların ötesinde Elif olarak yeniden tanımak oldu. Buraya geldiğin, hikayelerini bizimle ve dinleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim misafirperverliğiniz için, güler yüzünüz için ve hoş sohbetiniz için.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de.
0: Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, bugün bir konu bir konukta benim için de ayrı bir anlamı olan bir konuğu ağırladık. Bir arkadaşın hayatına başka bir pencereden bakmak, onun yıllar içinde nasıl değiştiğini, neler ürettiğini ve kendi dünyasını nasıl kurduğunu dinlemek gerçekten çok güzeldi. Belki bugün Elif'in hikayesinde kendinizden bir parça buldunuz. Belki yıllardır ertelediğiniz bir hayalinizi yeniden düşündünüz. Belki de benim de anlatacak bir hikayem var dediniz. Çünkü hepimizin bir hikayesi var. Önemli olan bazen o hikayeyi anlatmaya cesaret etmek. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda başka bir konu ve başka bir konukla yeniden buluşmak dileğiyle. Sesiniz, sözünüz ve güzel hikayeleriniz hep bizimle olsun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'e kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz, dedi. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için tören düzenlendi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Polat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel ile meslektaşları katıldı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında aylık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Kent içi raylı sistemlerde 3.25 milyar yolcuya hizmet verildi sayın dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054.7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3.25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Sporda tarihi başarı geldi. Görme engelli kadın milli futbol takımı 2026 İPSA Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye organizasyona ilk kez katıldığı turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor.

ben öldüm. Ama sen de gitme. Saat tiktaklarında yitirdik aşkı. Aşka çeyrek kala, ayrılığı solduk dudaklarımızda. Ne vardı gitmeseydin? Ne vardı? Kalsaydın, kıvrılsaydın sol yanıma şöyle. Çok şey istemedim senden. Kalsaydın keşke. Ölümleri yummazdım gözlerime. Yutkunmazdım sensizliği. Hele matemleri, matemleri eşitmezdim kendime. Çaresizliğimle alay etmezdim beynimde. Ölmeyi zaten düşünmedim. Kalsaydın, aydınlıklarımı karartmazdım. Çekmezdim yüreğimin perdelerini siyaha. Yüzümü böyle boyamazdım mutsuzda. Sen kalsaydın keşke.

şimdi buradayım işte. Hasret tuzağı, sen uzağa bir sürgünde, müracası bundandır gecenin gönül yerinde, gönül yerinde. Dil ve kalbe bitap düşerken mantık iklimi, üşüyen ellerine sahipliğim bundandır. Arz ederdin ya plaka meyil sevdayı, sevineyi sevda, sevineyi sevda. Önümüz senin yazındır, benim sazanım. Şimdi sevin, şimdi gül. Gülmene sebep olacaksa bana kara basan bu hüzün. Dört mevsim ki and olsun, hazan olsun bana. Ki ben bir sayıyorsam bir geceyi, sana bin şafaklar olsun, bin şafaklar olsun. Uğrunda ne gözyaşı, ne gam, ne tasa, ne hüzün. Dökmedim ama bir damla gözyaşı dahi. Sen var git yoluna, kalanlar benim olsun. Kasım'ın şarkılarında akşamlar daha bir dertli, daha bir vurgun, daha bir sürgün geliyor insana. Var git sen, ben şimdi buradayım işte. Hasret tuzağı, sen uzağa bir sürgünde. Yaşıyorum sensizliği, öylesine, öylesiye, özleminle. Sen var git yolları.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.
1: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi.

Sen beni üzüyor, incitiyordun. Ben sana kırgındım, sen bilmiyordun. Kalbimi kırıyor, acıtıyordun. Ben sana dargındım, sen bilmiyordun. Sen benim uykumu kahreden korkum. Sen zehir zemberek, sen zehir zakkum. Sen benim cezamdın, ben sana mahkum. Ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun. Sen bana günahtın, ben sana yasak. Helale uzakta düştüğüm tuzak. Ben sana tutkundum, ben sana tutsak. Ben sana sürgündüm, sen bilmiyordun. Gitmek istiyordum, gitme diyordun. Beni karanlığa itme diyordun. Eşkıya kalbime hükme diyordun. Herkesten farkındım, sen bilmiyordun. Sen yangın çıkarır, ben söndürürdüm. Sevmesem dünyanı ters döndürürdüm. Seni sürüm sürüm süründürürdüm. Ben senin korkundum, sen bilmiyordun, bilmiyordun. Bir yavuz hırsızdın, dikleniyordun. Sustukça sabrıma yükleniyordun. Sen hiç beklemiyor, bekleniyordun. Ben sana yorgundum, sen gelmiyordun.

Yazılmayan satırlar yansımazmış sayfalara. Anlatılmayan hiçbir şey anlaşılmazmış şu hayatta. Her biten aşk bir sonrakine açarmış kapılarını. Açılan kapılar kimi zaman yanlış, kimi zaman aldanış olurmuş. En koyu ayrılık şiirinde bulunan bir aşk, iki taraflı yalnızlıktan ibaretmiş. Bilinir miydi yaşanmadan? Elbette bilinmez. Perdesi çekilmiş evlerin içerisinde binlerce sır, binlerce anı yaşar sokaklarda. Sırılsıklam olsan da yağmurlarda, ve ne kadar seversen sev yağmurları, koşup kaçmak istersin, söylesene yalan mı? Kar yağarken lapa lapa caddelere, yüreğin üşümez mi hiçbir zaman? Atmak isterken kendini karların üstüne, acımaz mı yüreğin ince bir sızı misali? Hadi yalan de, yalan olsun her yalan, her yalan. Adımız çoktan silinmiştir şiirlerden, bizi yazan ne varsa yırtılıp atılmıştır, yakılmıştır sobalarda. Üstümüze kapanan her kapının ardından yeni bir umut arayışı, bir aşk, bir talip olmuştur ama bir yanı yalandır, bir yanı aldanış. Yalan mı? Yalansa söyle. Kaç sevda öncesinde kalmıştır en güzel anılar, çünkü yaşanmayanlardır en güzeller. Yaşanmayan bir şehir var mı yeryüzünde? Varsa söyle, yalan de. Bir bebeğin gözlerinden öper gibi öperdim yüreğini. Oysa ne sıcaktı bizim akşamlarımız, üşüyen bir yanımız varken. Hiç mi donmadı yüreğimiz? Hiç mi donmadı yüreğimiz? Aldanışlar her bir şarkının nakaratında gizlenir, belli etmez kendini. Ne zaman bir ah geçse yüreğinden, en olmadık, en savunmasız yerinden vurulurmuş insan. Sen hiç vurulmadın mı? Yalansa yalan de, ben de ölmedim diyeyim. Sen tarihin anekdotunu çıkarırken gözlerimde, ben bir yalanın mısrasını oluşturdum tüm dizelerde. İçinden çıkılmayan en ummadık sahnelerde, bir kez daha hüzünlendim, öldürmek istedin, ölmedim, hadi yalan de, ölmeyeyim. Yıllar geçmiştir sitemlerin ardından, bir an silkinmişsindir baktıkça geçmişine. Kurtuldum demişsindir, sesi soluğu kesildi demişsindir. Ama illaki özlemiş, illaki beklemişsindir. Beklemedin mi sanki? Yalan de, vazgeçeyim. Dili yok sokakların, anlattığı olmak istemişsindir kimi zaman. Bir parkın bankına yakıştırmışsındır en sevdiğin hayalleri, ya da bir çınarın gölgesine dayamışsındır sırtını. Ve her bekleyişin bir adamın yolunu gözlemiştir, umutsuz ve umarsızca. Sana varsın diye söylediğim bütün sözler dilimden çıkıp da ulaşmıştır, dokunmuştur kalbine. Duymamış gibi yapmışsındır ama
Hissetmişsindir yüreğinde. Hissetmedin mi? Hadi yalan de. Her fırtınalı havada bir duvar aramışsındır ardına. Her kabus içerisinde, terler içinde uyandığında bir beden aramışsındır yanında. Oysa sen korkulardan uzak yaşardın. Bense senden uzak. Ben yalnızlığı hissetsem de en çok sen korkardın yalnızlıktan. Ve hiçbir zaman söylemezsin, anlatmazdın yokluğumdan korktuğumu. Öyle cesurdun ki, öyle kendindeydin ki, yüreğin tir tir titriyordu. Korkuyordun, korkmuyor muydun? Yalan de, kabusun değil, en tatlı hayalin olsun gözlerim. Ve sen gölgelerin kraliçesi, sen hiç mi sevmedin ve hiç mi öldürmek istemedin yüreğim yüreğinde? Hadi yalan de, istemedim de.

Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.26, Bilecik 10.22, Bursa 11.22, Çanakkale 12.25, Edirne 10.27, İstanbul 13.21, Kırklareli 11.24, Kocaeli 13.24, Sakarya 11.24, Tekirdağ 13.21, Yalova 12.20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.21, Aydın 14.28, Denizli 15.26, Kütahya 8.21, İzmir 16.26, Manisa 15.28, Muğla 13.25 ve Uşak 10.21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18.30, Antalya 19.26, Burdur 10.24, Hatay 16.24, Isparta 11.23, Kahramanmaraş 15.26, Mersin 19.31 ve Osmaniye 15.30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9.21, Ankara 9.22, Çankırı 7.24, Eskişehir 9.23, Karaman 9.21, Kayseri 9.22, Kırıkkale 11.22, Kırşehir 11.21, Konya 10.22, Nevşehir 8.18, Niğde 10.21, Sivas 6.19 ve Yozgat 9.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.24, Bolu 8.22, Düzce 11.23, Karabük 9.22, Kastamonu 7.20 ve Zonguldak 14.20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10.24, Artvin 10.23, Bayburt 4.19, Çorum 9.22, Giresun 13.22, Gümüşhane 7.20, Ordu 12.21, Rize 13.22, Samsun 14.24, Sinop 16.24, Tokat 9.22 ve Trabzon 14.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4.20, Ardahan 1.16, Bingöl 9.20, Bitlis 5.17, Elazığ 9.22, Erzincan 8.20, Erzurum 4.17, Hakkari 8.21, Iğdır 10.22, Kars 3.18, Malatya 10.20, Muş 8.20, Tunceli 8.22, Şırnak 12.24 ve Van 6.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14.25, Batman 11.26, Diyarbakır 11.25, Gaziantep 13.25, Kilis 15.27, Mardin 14.24, Şanlıurfa 17.26 ve Siirt 13.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Futbolda hakem soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

çağırdım seni ahuzarım. Bir değil, bin değil. Evvelden ömrümce çağırdım seni. Gelmek şöyle dursun bir yana. Bir gelişime bin gittin ahuzarım. Şimdi de ki sevmedin, şimdi de ki gelmedin. Dursaydın aşkı gönül mabedinin gölgesinde. Beni görememişliğini değil, beni görmüşlüğünü yazacaktın tarihe. Yazmadın ahuzarım, bilirim sen yazmadın bu kaderi. Nasip kısmet deyip geçsek de, bilirsin ki istemek de nasipte. Şimdi de ki nasibin olmadım, şimdi de ki alnına yazılmadım. Şimdideki ömrü kaderin de değildim. Hazanda bahara, hicranda fuslata sen, niyetli etimizin ahzarım.

0: söylesene sevgilim. Neden yoksun şimdi sen? Neden aşka ayrılığı hüküm verdin? Söylesene sevgilim, bugün sende de aynı mı takvimler? Issız bir gece gibiyim şimdi senin dünyanda. Biliyorum, sana güneşi sunmaya kalksam uyku saatin gelir, uykulara bürünürsün. Biliyorum. Tam bugün sana ihtiyacım olan şu anda, neden yoksun diye sorgulamaktan vazgeçiyorum artık. Biliyorum ki bütün sorgular yanıtsız kalacak ve vuracak. Beni ıslatacak bu ayrılığın yağmuru, biliyorum. Sen yine tenha sokaklarda, güneşli günlerde gezeceksin. Aklında ben var mıyım? Merak etmeyeceğim. Ayrılık deyince ne kadar da değişiyor her şey, değil mi? Bakışmalar bitiyor. Tutulan eller yabancılaşıyor. Yolda görüyorsun. Saati bile soramayacağım. Bir yabancı oluyorsun. Bir yabancı oluyorsun. Oysa Ankara'ya söz vermiştim ben. Sonbahar yapraklı mahalle aralarından el ele yürürken ıslanacaktık yağan yağmurlarda. Sen şimdi ayrılığı seçtin. Bense bir yarımı sende bırakarak sensizliği seçtim. Hayatımın seninle bütün günlerine, bütün dünlerine yanmaktan yoruldum artık. Şimdi ne seni yargılıyorum, ne kendimi. İşin kötüsü artık hayata karşı sorular da sormuyorum. Umudumu kestim sence? Umudumu kestim söylesene. Sen şimdi İstanbul'a gittin. Neymiş, martılar varmış. Ankara'nın nesini beğenmedin? Ankara'nın nesini beğenmedin? Şimdi saçlarımda viran bir yağmur. Seni soruyor her esen damla. Her esen damla yüreğime. Acıtırcasına düşüyor. Bir yabancı oluyorsun. Ve ben yine bir kalemin kağıda dokunuşunda seni buluyorum. Ardına neden gittin yazıyorum. Çünkü sorularımı hükümsüz bırakıyorum. Sorularımı hükümsüz bırakıyorum.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

İstanbul kadar sevmiştim seni. İstanbul kadar büyük ve kalabalık. Aykırırcasına deli gibi sevmiştim seni. Öylesine, öylesine anlatılmaz sevmiştim. Gözlerinde bir İstanbul vardı. Sözlerinde, sözlerinde bir akşam bestesi. İkimizin hayali gibiydi takvimde günler. Ben seni sevmiştim ve gittin. Şimdi bu gece sana mı küseyim, İstanbul'a mı? Söylesene, martıların da suçu var mı gidişinde? Söylesene, bu ayrılık kimin işi? Bu gözyaşı, bu hüzün kimin işi? Yansın İstanbul bu gece. Yansın sevdan yüreğimde. Küle dönsün, savrulsun bir martı kanadında. Dalgalar boyu savrulsun. Yansın, yansın seni seven kalbim bu gece. Sebebi neydi bu gidişin? Bu anlatılmaz acının sebebi neydi? Gözlerim mi kara? Yoksa İstanbul'un akşamları mı? Söyle Allah aşkına, suç senin değil de martıların mı söyle? Son buluşmada oturup o sahile simit atmıştık martılara. Hatırla, hatırla vicdansız, vefasız hatırla. Ellerimi tutup beni kendine çekmiştin. Bir alnından öpmüştün sevdamızı. Verdiğin sözler, verdiğin sözler dün gibi aklımda. Ama şimdi sana ettiğim sitemler dilimde, dilimde anlıyor musun?

söylesene. Dalgalar mıydı seni götüren? Yoksa martı kanatlarında çırpınışlar mı? Oy, İstanbul da yansın. Sen de yan bu gece. Yüreğim de yansın. Yüreğim de yansın. Sen de yan. Sen de yan bu gece. Sen de yan. Sen de yan.

0: İstanbul'a.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Nice zaman olduğu sevgili, sana iki satır yazmayalı. Yazmayalı ve konuşmayalı nice zaman. Kaç mevsim, kaç yağmur sonrası, kaçıncı cemrenin, kaçıncı kez ruhuma yağışı. Kaç tepi, kaç fırtına. Gittiğin günü unuttum ama, sırtına dökülen saçların, gözyaşlarını kurutan parmakların, peçete bozgunu parçalanmış mendil parçaların, siyah kazağın, beyaz gömleğin, çantanın sırtına hızla alışın, yüreğimi paralayan hıçkırığın, hala aklımda. Hala aklımda dünyanın başıma yıkıldığı an, giderken bıraktığın son hatıran. Gitmen gerekiyordu, gittin. Bitmen gerekiyordu ama bitmedin. Bizi ölüm ayırırdı ancak, yaşarken öldün ama yine gitmedin. Ben bunaldığım zamanlarda hep seni anıyorum yine. O olsaydı diyorum, o olsaydı. Dertleşirdik öylesiye. Ben anlatsam, o ağlasa. Ben ağlasam, o anlatsa. Ve dökülmüş dertlerimizi bir bir bırakıp o kırık masanın bir ucuna, bir yeni bir umutla doğrularak kalksak, yıkılmış oturduğumuz her masadan. Bu mektubu sana yazıyorum ey sevgili. Yeni adresini bilmediğim gibi, yüzümü nasıl dağıtacağım da bilmiyorum artık. Ve artık yüreğimi dökeceğim hiç kimsem yok. O yüzden gıyabında da olsa sana söylüyorum. Hiç keyfim yok sevgilim, hiç keyfim yok, tadım tuzum yok. Dünya puslu bir liman, götürecek gemim yok. Evim bana dar, yüreğim dünyaya dar, ya da her neyse. Normalde ruhum bedenime dar, kimse anlamadı beni senin kadar. Ey sevgili, ne susuşuna bir anlam biçildi, ne gülüşüme bir an. Gittiğim her cenazede millet ölene ben hep sana ağladım ama kimse anlamadı. Belki de bu yüzden yalancı gülmelerim, sebepsiz ağlamalarım senden arta kalan, ikimizin bildiği sır olarak kaldı şimdi. Yok, uzun uzadıya anlatacak değilim. Acıklı bir şarkının nakaratı kadar bile değilim artık. Hüznüm bana aşina, ben yüzüne aşina. Ama ne bileyim işte, şairin de dediği gibi, bir türlü alışamadım yok oluşuna. Bir türlü alışamadım yok oluşuna.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü, rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik, şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, geleceğim. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif, hava, hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız, ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik, ne de tat var baharsız, güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum, biraz mühlet tadıma da, ıhlamurlar, çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye vuramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup bulut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: Saçlarına pütür pütür yapışmış. Gözlerinin rengiyle sıvanmış. Bir avuç kuru çiçek topladım sana. Kırılıp dökülmesinler diye. Sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fideledim zamana ve mekana. Hasat vakti geldi, yürek topladım. Belli ki bu yılda vuslat gecikecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili, umudunu diri tut. Bedenim hürdeyi, mühlet ver bana. Er ya da geç çıkıp geleceğim sana. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın. Acıdan damıtırsın şekeri. Sabrı da güzel olur bekleyen kızların. En ışıltılı çağında yıldızların. Kaç bıldır öteden göz kırpar bana. Her umut bir yoldaş, her derde aşina. Sorma, ıhlamurlar ne zaman çiçek açar, sorma. Beni güneşin ortasına atsalar da yanarım, pişerim, gelirim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Mavi Düşler.

0: Göksel yanlarla mavi düşler sona erdi. Mavi düşler.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Saat 23.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopasinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyinde, kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz, dedi. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için tören düzenlendi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Polat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel ile meslektaşları katıldı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında aylık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Kent içi raylı sistemlerde 3.25 milyar yolcuya hizmet verildi sayın dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054.7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3.25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Sporda tarihi başarı geldi. Görme engelli kadın milli futbol takımı 2026 İPSA Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye organizasyona ilk kez katıldığı turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan-Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina az bulutlu 16, Belgrad az bulutlu 12, Berlin az bulutlu 11, Helsinki az bulutlu 5, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag parçalı bulutlu 9, Londra sağanak yağışlı 12, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Moskova az bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine az bulutlu 10, Roma çok bulutlu 16, Saraybosna az bulutlu 8, Sofya az bulutlu 10, Tiran az bulutlu 13, Varşova çok bulutlu 13, Viyana az bulutlu 12 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 14 derece, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek az bulutlu 5, Duşembe parçalı bulutlu 13, Kabil az bulutlu 12, Kerkük parçalı bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 28, Mekke az bulutlu 29, Riyad az bulutlu 25, Şam az bulutlu 12, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 11, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Tokyo az bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Kahire az bulutlu 18, Melbourne az bulutlu 6, Montreal yağmurlu 8, New York az bulutlu 9, Sydney az bulutlu 13 ve Washington az bulutlu 7 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 12 derece, Frankfurt az bulutlu 9, Gümülcine az bulutlu 13, Kırcaali az bulutlu 10, Köln parçalı bulutlu 9, Komrat parçalı bulutlu 10, Köstanca az bulutlu 10, Münih çok bulutlu 9, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Selanik az bulutlu 13, Şumna az bulutlu 9, Taraklia parçalı bulutlu 11,

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyar programımızda bu hafta Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok merak edilen şehirlerinden biri Mardin ilimizi tanıtacağız. Mardin, Sümerlerden Asurlulara, Perslerden Romalılara, Artuklulardan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşır. Özellikle Artuklu mimarisi, şehrin kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. İpek yolu üzerinde yer alan ve yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan Mardin, Suriye ile sınır komşusudur. 2024 yılına göre 895.911 kişinin yaşadığı şehrin yüz ölçümü 8.891 km². Mardin il merkezi dışında Kızıltepe, Midyat,
1: Dargıcık, Yeşilli,
0: Nusaybin, Ömerli, Derik, Mazıdağ ve Savur olmak üzere toplam 10 ilçesi bulunmaktadır. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen şehirdeki Artuklu Üniversitesi civarında yapılan kazılarda Paleolitik çağa, Dargeçit'teki boncuklu tarlada cilalı taş devrine, Kerküş'te ve Kalkolitik çağa ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kentin farklı bölgelerinde Tunç ve Demir çağına ait kalıntılar da mevcuttur. Milattan önce 2000'li yıllarda

hakimiyetinde bulunan şehir, sırasıyla Hitit, Urartu, Med, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarının yönetiminde kalmıştır. 640 yılında Hazreti Ali döneminde İslam orduları tarafından fethedilen Mardin, 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Türklerin egemenliğine girmiştir. Bu tarihten itibaren Mardin yöresine yoğun bir Türkmen akını başlamıştır. 1103 yılında Artuklu Beyliği hakimiyetine giren şehir, İlgazi Bey tarafından kurulan Mardin Artuklularının yönetiminde 300 yıl boyunca önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Daha sonra Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Akkoyunluların hakimiyetine giren Mardin, 1517'de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Milli mücadele döneminde İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilmek istense de Mardinliler direniş göstermiş ve kenti işgalden kurtarmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılan ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin önemli kentleri arasında yerini alan Mardin, bugün hala kültürel dokusunu koruyan bir medeniyetler şehridir. Gelenlerin sanki orada zaman durmuş gibi diye tanımladığı bu büyülü şehir, manastırları, türbeleri, camileri ve kiliseleriyle inanç turizminin de en önemli duraklarından biridir. 2012 yılında çıkarılan kanunla büyükşehir unvanına kavuşan şehrin isminin nereden geldiğine dair farklı görüşler vardır. Kimilerine göre kaleler şehri anlamına gelen merde sözcüğünden, kimilerine göre ise savaşçı bir kavim olan Ardeşir tarafından 3. yüzyılda bölgeye yerleştirilen mardelerden gelmektedir. Arapça kaynaklarda ise şehir Maredin olarak geçer. Coğrafi olarak Mardin, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman, batısında Şanlıurfa, doğusunda Siirt ve Şırnak, güneyinde ise Suriye ile komşudur. Şehrin başlıca akarsuları Buğur Çayı, Savur Çayı ve Zerkandere'dir. Fırat ve Dicle nehirlerinin kolları il topraklarında doğal koridorlar oluşturur. Kızıltepe, Mardin ve Nusaybin ovaları ilin en önemli ovalarıdır. Kuzeyde yer alan Mazı Dağları, Mardin Dağları olarak da bilinir. Kuzey kesimler dağlık, güney ise düzlüklerle kaplıdır. Plaka numarası 47 olan Mardin, Ankara'ya 980 kilometre, İstanbul'a 1406 kilometre ve İzmir'e 1454 kilometre uzaklıktadır. Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehirde kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, yurdumuzun genç ve gelişmekte olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Mardin'in ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır. Nüfusun yaklaşık %80'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla da bu alanda daha fazla gelişme beklenmektedir. Bölgede başlıca ürünler buğday, arpa, nohut ve pirinçtir. Dicle Nehri civarında sebze yetiştiriciliği yapılmakta olup, domates, patlıcan, karpuz, kavun, üzüm ve nar en çok yetiştirilen sebze ve meyvelerdir. Mardin üzüm diyarı olarak da bilinir ve Türkiye'de üzüm ihracatında 4. sırada yer alır. Hayvancılık ekonomide önemli bir yere sahipken şehir orman varlığı açısından zengin değildir. Maden olarak yalnızca linyit ve fosfat işletilmektedir. Sanayi bakımındansa Mardin fazla gelişmemiştir. Yem, un, dokuma ve çimento fabrikaları devlet desteğiyle 1968 yılından sonra kurulmuş olsa da yeterli değildir. Kentte yaşanan terör olayları turizmi olumsuz etkilemiş, ancak son dönemde turizm sektörü tekrar gelişmeye başlamıştır. Dinlerin ve dillerin şehri olarak anılan Mardin'de Türkler, Kürtler, Süryaniler, Hristiyanlar, Araplar ve Ezidiler bir arada yaşar. Bu kültürel zenginlik kentin dokusuna da yansımıştır. Camileri, medreseleri, türbeleri, kervansarayları, kiliseleri ve manastırları yan yana görmek mümkündür sevgili dinleyicilerimiz. Tarihi çarşıları, dar sokakları ve taş işçiliğiyle görsel bir şölen sunan Mardin, eşsiz Mezopotamya manzaralarıyla da hayranlık uyandırır. Hoşgörünün ve medeniyetlerin beşiği olan bu şehir, adeta bir açık hava müzesidir ve tarihle kültür yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekler. Murat Anmunga'nın dediği gibi, Mardin bir kere hayatınıza girdi mi, kader gibi takip eder sizi.
İklim açısından Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almasına rağmen karasal iklimle Akdeniz iklimi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Kuzeydeki yüksek dağlar ilin iklimini önemli ölçüde etkiler. Yazlar son derece sıcak, kışlarsa soğuk geçer. Karasal iklimin tüm tipik özellikleri görülürken, Suriye'den gelen çöl sıcaklarının etkisiyle yazlar bazen oldukça bunaltıcı olabilir. Medeniyetler ve Kültürler Beşiği Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gözde şehirlerinden biridir. Kültür turlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Mardin, camileri, kiliseleri, manastırları, türbeleri ve kendine özgü mimarisiyle Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alır. Mardin geziniz sırasında geçmiş dönemlere doğru bir yolculuğa çıkabilir, kendinizi tarihin içinde hissedebilir ve bu büyüleyici atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, yöreye ait bir türkü aramızdan sonra Mardin ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımıza devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Tarihi 3000 yıl öncesine kadar uzanan birçok farklı dilin, dinin ve kültürün mozaiğiyle harmanlanmış kadim bir şehir olan Mardin ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Midyat, Mardin ilinin en geniş ve nüfus bakımından en kalabalık ilçelerinden biridir. Henüz resmi olarak il ilan edilmemiş olsa bile ilçe girişinde Midyat ilimize hoş geldiniz yazısı dikkat çekiyor. İslam, Hristiyanlık ve Yezidilik dinleriyle Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin buluşma noktası olan Midyat'ta bu dinlerin yanı sıra sayıları çok az olmakla beraber Yezidi dinine mensup insanlar da yaşıyor. Milattan önce 9. yüzyıl Asur tabletlerinde Matiate olarak tanımlanıyor. Bu Süryani isim vatanım anlamına gelmektedir. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren ise dizi ve film çekimlerine sahne olan Midyat, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ilçelerinden biri olarak görülmektedir. Mardin'in kartal yuvası olarak bilinen Mardin Kalesi, yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmese de Hamdaniler tarafından yeniden inşa edildiği ve tarihinin 10. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir. Mardin'e hakim konumda doğal kaya üzerine inşa edilen kale, muhteşem Mezopotamya Ovası manzarasına sahip eşsiz bir yapıdır. Sümerler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığın izlerini taşır. Günümüzde ziyarete kapalı olan Mardin Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir. Ancak kaleyi yakından görmek isteyenler kalenin hemen altında yer alan Zinciriye Medresesi'ne giderek hem kaleyi hem de Mardin'in büyüleyici atmosferini izleyebilirler. Rivayete göre ateşe tapan bir kral olarak bilinen Şad Buhari hastalandığında buraya yerleşmiş, iyileşince de 12 yıl boyunca yaşadığı bu kasrı yaptırmıştır. Şad Buhari, Pers ve Babil'den askerler ve siviller getirerek kaleye yerleştirmiş, ancak daha sonra çıkan bir veba salgını nedeniyle buradaki halkın tamamı hayatını kaybetmiştir. Mardin Kalesi, ilk günkü kadar sağlam olmasa da, yapılan eklentilerle günümüze kadar ulaşmış ve hala görkemli duruşunu korumaktadır. Mardin'e 5 kilometre uzaklıkta bulunan Deyrül Zafaran Manastırı, Süryaniler tarafından hala aktif bir dini merkez ve okul olarak kullanılmaktadır. Süryani toplumu için büyük önem taşıyan bu yapı, dünyanın en eski manastırlarından biridir. Manastırın içinde 52 Süryani patriğinin mezarı bulunur. Yine rivayete göre bulunduğu bölgede eskiden safran çiçekleri açtığı için yapımında bu çiçeklerden renk elde edilip harçlarda kullanılmış ve manastır adını buradan almıştır. İlk olarak Süryaniler tarafından güneş tapınağı olarak inşa edilen yapı, Romalılar döneminde kale olarak kullanılmış, daha sonra Meryem Ana Kilisesi, Azizler Evi ve Kubbelik Kilise eklenmiştir. Üç kattan oluşan manastır, harç kullanılmadan geometrik biçimde ustalıkla dizilmiş taşlardan oluşan tavanı, geniş avlusu, kiliseleri ve teras alanıyla dikkat çeker. Bugün hala ziyaretçilerini büyüleyen Deyrül Zafaran Manastırı, Mardin'in en önemli tarihi yapılarından biridir. Mardin'in merkezinde bulunan Zinciriye Medresesi, 1385 yılında Mardin'deki son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından yaptırılmıştır. Medresenin asıl adı Sultan İsa Medresesi olsa da halk arasında Zinciriye Medresesi olarak anılıyor. 14. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmayı başaran medrese, Mardin Kalesi'nin hemen altında Mezopotamya Ovası'na hakim noktada yer alır ve iki kattan oluşur. Yapının içinde avlu, türbe ve cami bölümleri bulunmaktadır. Dilimli kubbeleriyle ve konumu sayesinde uzaktan bile dikkat çeken Zinciriye Medresesi, taş işlemeleriyle de oldukça ilgi görmektedir. Bir dönem rasathane olarak da kullanılan medrese, Melik Necmettin İsa'nın Timur'la yaptığı savaşın ardından bir süre hapsedildiği yer olarak da bilinir. Zinciriye Medresesi, tarihi dokusu ve ihtişamıyla Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yapılardan biridir. Mardin merkezde yer alan Mor Behnam Kilisesi,
halk arasında Kırklar Kilisesi olarak da bilinmektedir. Tarihi 6. yüzyıla kadar uzanan bu yapı, Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına yaptırılmıştır. Günümüzde Süryani Ortodoks toplumu için ibadet yeri olarak hizmet veren kilise, 1293 yılından bu yana Süryanilerin dini merkezi olmuştur. 1799 yılında bünyesinde bir okul açılmış, burada verilen eğitim 1928 yılına kadar sürmüştür. Üç giriş kapısı, geniş bir avlusu ve dikkat çekici bir çan kulesi bulunan Kırklar Kilisesi, erken dönem Hristiyan mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Mardin'in en büyük ve en görkemli yapılarından biri olan Kasımiye Medresesi'nin yapımına Artuklular döneminde 12. yüzyılda başlanmış, Akkoyunlu Sultanı Cihangir'in oğlu Sultan Kasım tarafından 15. yüzyılda tamamlanmıştır. Kesme taş ve tuğladan inşa edilen medrese iki katlıdır ve ortasında bulunan havuzlu avlusuyla dikkat çeker. İslami tasavvuf felsefesine göre suyun akışıyla doğumdan ölüme kadar geçen insan hayatı ve sonrası simgelenmiş. Çeşmeden akan su ana rahmini temsil ediyor ve hayatın başlangıç noktası olarak görülüyor. Döküldüğü ilk yer bebeklik bölümü, sırasıyla akış yönüne göre çocukluk, gençlik ve yaşlılık bölümü yer alıyor. Medresenin avlusunda yer alan ve suyun en son döküldüğü alan olan havuzsa mahşer havuz olarak nitelendiriliyor. Bu yönüyle Kasımiye Medresesi sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda hayatın anlamını ve döngüsünü anlatan sembolik bir eserdir. Oda kapılarında yer alan tıp amblemleri burada dini ilimlerin yanında tıp eğitiminin de verildiğini gösterir. 800 yılı aşkın tarihiyle Kasımiye Medresesi, Mardin'in kültürel mirasının en kıymetli yapılarından biridir. Mardin'in simgesi haline gelmiş olan Ulu Camii, halk arasında Cami-i Kebir olarak da bilinir. Şehrin en eski camisi olan Ulu Cami'nin tarihi Artuklu dönemine kadar uzanır ve mimari özellikleriyle bu dönemin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Kubbesi ve minaresiyle dikkat çeken caminin yapımı 1176 yılında 2. Kutbettin İlgazi tarafından başlatılmıştır. Aslen iki minareli olarak inşa edilmiş ancak günümüze yalnızca biri ulaşmıştır. Mevcut minare 1888-89 yıllarında yenilenmiştir. Rivayete göre cami daha önce burada bulunan bir kilisenin dönüştürülmesiyle yapılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin içinde küçük bir avlu ve şadırvan yer alır. Duvarları ise Mardin'deki birçok yapıda olduğu gibi sarı kesme taştan yapılmıştır. Cami en son 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Mardin'in 30 kilometre uzağındaki Oğuz köyünde bulunan Dara Antik Kenti, Mezopotamya'nın en önemli yerleşimlerinden biridir ve Mezopotamya'nın Efes'i olarak anılır. 505 yılında doğu sınırını korumak amacıyla askeri üs olarak İmparator Anastasios tarafından kurulmuştur. Kent 4 kilometrelik surlarla çevrilidir ve içinde saray, kale, çarşı, kilise, tophane, su sarnıçları ve zindan kalıntıları bulunur. Ayrıca çevrede Roma dönemine ait mağara evler de mevcuttur. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıların çoğu Mardin Müzesi'nde sergilenmektedir. Mardin'in ve Anadolu'nun tarihini yansıtan Dara Antik Kenti'nin %30'u gün yüzüne çıkarılmış olup geri kalan %70'i hala toprak altındadır. 1895 yılında Süryani Katolik Patrikhanesi olarak inşa edilen Mardin Müzesi, dönemin Antakya Patriği Ignatius Behnam Banni tarafından yaptırılmıştır. Yapı uzun yıllar boyunca dini merkez, askeri üs, sağlık ocağı ve karakol olarak kullanılmış, çeşitli restorasyonların ardından 1995 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Mardin'in kültürel ve tarihi zenginliğini yansıtan Mardin Müzesi, hem arkeolojik hem de etnografik koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tabletler, silindir mühürler, altın, gümüş, bakır sikkeler gibi değerli arkeolojik eserlerin yanı sıra, kolyeler, bilezikler, geleneksel giysiler, hamam eşyaları ve kahve takımları gibi etnografik parçalar da sergilenmektedir. Midyat'a 23 kilometre uzaklıktaki Güngören köyünde yer alan Mor Gabriel Manastırı,
Süryani Kadim Cemaatinin en eski ve en önemli dini merkezlerinden biridir. Halk arasında Deyrul Umur olarak bilinen manastır, meşe ağaçlarıyla çevrili bir tepeye kurulmuş olup, temelleri 397 yılında Şimuel ve Morşemun tarafından atılmıştır. Tarih boyunca farklı dönemlerde eklenen barınma ve ibadet alanlarıyla genişleyen yapı, özellikle Roma dönemindeki katkılarla bugünkü görkemine kavuşmuştur. Kesme taştan inşa edilen manastırın en önemli bölümleri arasında ana kilise ve tuğla taş işçiliğiyle dikkat çeken Theodora Kubbesi bulunur. Süryaniler için yüksek manevi değere sahip olan Mor Gabriel, aynı zamanda Süryanice, dua ve ibadetin öğretildiği bir merkezdir ve Süryanilerin ikinci Kudüs'ü olarak kabul edilir. Mardin'deki önemli inanç merkezlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi, Süryani Katolik cemaatinin en değerli yapıları arasındadır. Meryem Ana Kilisesi, 1986 yılında Antakya Patriği Ignatius Antuhan Semheri tarafından yaptırılmıştır. 1895'te inşa edilen Patrikhane ise, çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra 1995'te restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Bugün hem dini hem de kültürel açıdan önemli bir ziyaret noktası olan bu yapı, Mardin'in çok kültürlü yapısını yansıtan özel duraklardan biridir. Mardin gezinizin vazgeçilmez unsurlarından biri de kuşkusuz Mardin evleridir. Şehrin tarihi dokusunu, kültürünü ve geleneksel mimarisini en iyi şekilde yansıtan bu evler, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Mazı Dağı'nın güney yamaçlarına kurulu olan Mardin evleri, kente panoramik bir güzellik kazandırır. Bölgede çıkarılan sarı kalker taşlarıyla inşa edilen bu yapılar, zanaatkarlığın en zarif örneklerini sunar. Taşın doğal yapısı sayesinde yazları serin, kışları sıcak tutan evler, iklim koşullarına uyumlu geleneksel bir mimarinin yüzyıllardır devam eden mirasıdır. Mardin'de taş evler sadece mimari değil, bir yaşam biçimidir. Her ev güneşe göre konumlanır ve rüzgarla serinler. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yalnızca 250 metre mesafede bulunan Zeynel Abidin Camii ile Mor Yakup Kilisesi, farklı inançların yüzyıllar boyunca bir arada var olmasının en çarpıcı örneklerinden ikisidir. Bu iki kadim yapı, Mardin'in kültürel mozaiğini en iyi yansıtan eserler arasında yer almakla kalmaz, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alarak kültürel zenginliğimizi temsil eder. Zeynel Abidin Camii ve Külliyesi, iki türbe, cami ve minareden oluşur. Türbeler, Hazreti Muhammed'in 13. kuşaktan torunları olduğuna inanılan Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sıddı Zeynep'e aittir. Kesme taştan L planlı olarak inşa edilen bu yapı grubunun 12. yüzyılda yapıldığı, üzerinde yer alan kitabeden anlaşılmaktadır. Eyyubi, Artuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan külliye, İslam dünyasında kutsal kabul edilen önemli ziyaret noktalarından biridir. Külliyenin hemen 100 metre ilerisinde ise Mor Yakup Kilisesi bulunur. Milattan sonra 313 yılında inşa edilmeye başlanan ve Mezopotamya'nın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilen bu yapı, adını kilisenin inşasını başlatan Nusaybin Piskoposu Mor Yakup'tan alır. Hristiyan dünyasında önemli bir yere sahip olan kilise, tarihi mimarisiyle ziyaretçilerini derin bir sessizliğe ve saygıya davet eder. Yan yana duran bu iki kutsal yapı, Mardin'in çok kültürlü ruhunu ve tarih boyunca süregelen hoşgörüsünü en etkileyici şekilde gözler önüne seriyor sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu'muzun kadim şehirlerinden biri olan ve zamanın durduğu şehir olarak tabir edilen Mardin ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımızda kısa bir Türkiye arasına gidiyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Dinsel dokuları ve mistik havasıyla en çok merak edilen şehirlerden biri olan Mardin'i tanıtmaya devam ediyoruz. İpek Yolu üzerinde yer alan Mardin, farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiş köklü bir mutfağa sahiptir. Ünü dünyaya yayılan Mardin yemekleri, zengin malzemeleri ve kendine özgü tatlarıyla dikkat çeker. Yörede nohutla hazırlanan genadir çorbası, pirinç, yoğurt, limon suyu ve haşlanmış nohuttan yapılan lebeniye, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Kuzu veya oğlak işkembesiyle hazırlanan kibbe, bölgenin en tanınmış lezzetlerinden olup içli köfte sevenler için unutulmaz bir tattır. Daha hafif içli köfte çeşidi olan ikbebet ise haşlama yöntemiyle hazırlanır. Mardin'e gelenlerin mutlaka tatmak isteyeceği en özel yemeklerden biri de kaburga dolmasıdır. Kuş üzümlü ve fıstıklı pilavla servis edilen bu lezzet, şehre yeniden gelme sebebi bile olabilir. Yörede çok sevilen diğer yemekler arasında kuzu buduyla yapılan dobo, kıymalı harçla hazırlanan soğan kebabı ve çağla eklenerek pişirilen firkiye bulunur. Kapalı lahmacun olarak bilinen sembusek, Mardin çöreği olan kliçe, baharatlı bir tat olan acin ve lokmaya benzeyen zingil, ayrıca hurma, ceviz ve baharatlarla yapılan süryani çöreği ise şehrin sevilen hamur işi ve tatlılarından bazılarıdır. Mardin'e özgü aromasıyla mırra kahvesi de bu lezzet şölenini tamamlayan önemli bir gelenektir. Mardin gezinizin ardından bu tarihi şehri hatırlatacak birçok yöresel ürün bulabilirsiniz. Şehrin en bilinen ürünlerinden biri menengiç meyvesinin yağından yapılan bıttım sabunudur. Mardin'de yetişen nohutlardan yapılan Mardin leblebisi, benekli ve tuzlu tadıyla oldukça sevilen bir atıştırmalıktır. Bir diğer geleneksel lezzet ise mavi badem şekeridir. Lahor bitkisinden elde edilen, doğal boya ile renklendirilen bu bademler, tarçınlı, damla sakızlı ve sade çeşitleriyle sunulur. Tazeliğini uzun süre koruyan peksimet ekmeği, ister kuru ister ıslatılarak tüketilebilir. Üzüm suyuna batırılmış cevizlerin kurutulmasıyla hazırlanan cevizli sucuk da Mardin'den alınabilecek klasik tatlardan biridir. Bunların yanında süryani şarabı da bölgenin önemli değerlerindendir. Mardin denince akla gelen en özel el sanatlarından biri ise telkaridir. Gümüşün eritilerek kalıplara dökülmesi ve incelik kazanması için özel makinelerden geçirildikten sonra birbirine dolanmasıyla hazırlanan telkari oldukça el emeği isteyen bir sanattır. Midyat'a özgü bu ince gümüş işçiliğiyle yapılan kolye, yüzük ve küpeler şehrin birçok noktasında bulunabilir. Ayrıca Bakırcılar Çarşısı'nda kahve fincanı, cezve, tepsi gibi bakır ürünler, kabak ve gürgen ağacından yapılan takunyalar da Mardin'e özgü güzel hediyelikler arasındadır. Son olarak yıl boyunca düzenlenen festival ve kültürel etkinliklerin bazılarından bahsedecek olursak, ilk olarak Mardin Biennale öne çıkıyor. Şehri çağdaş sanatla buluşturan bu etkinlik, tarihi mekanlarda sergiler, performanslar ve film gösterimleriyle gerçekleşiyor. Ekim ayında Mardin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ise şehir genelinde onlarca mekanda konser, sergi, tiyatro, sokak performansı ve atölye gibi yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor. Mardin Uluslararası Film Festivali'nde ise sinema tutkunları bir araya getiriliyor, hem yerli hem de yabancı uluslararası film gösterimleri, söyleşiler ve ödül törenleriyle festival sezonuna ayrı bir renk katılıyor. Mardin'in Yeşilli ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, şehrin bahar ve yaz renklerini kutlayan renkli bir etkinliktir. Festival boyunca konserler, mehter takımı gösterileri, standlar ve kültür sanat etkinlikleriyle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuluyor. Kiraz mevsimine denk gelen bu festival, hem yöresel lezzetleri hem de kültürel değerleri bir araya getiriyor. Sevgili dinleyiciler, Mardin'e geldiğinizde Mardin Ulu Camii, Morbehnam Kırklar Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesini ziyaret etmeden, Mardin Müzesi, Deyruz Zaferan Manastırı ve Kasımiye Medresesini görmeden, Dara Antik Kenti'ne uğramadan, Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi'nin kültürel mozaiğini deneyimlemeden, kaburga dolması, içli köfte, dobu, soğan kebabı ve firki gibi yöresel lezzetleri tatmadan, badem şekeri, leblebi ve ceviz sucuğunu tatmadan, Telkari'den gümüş işleme almadan ve festivallerden en az birine katılmadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Mardin ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra Batı ve Güneybatı'dan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, güneyli yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Futbolda hakem soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programıyla sizlerleyiz. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımızın ilk şarkısı 1950'li yıllardan. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Nathaniel Adams Coles ya da bilinen adıyla Nat King Cole, 17 Mart 1919 yılında Alabama eyaletinin başkenti Montgomery'de doğdu. 1930'lu yıllarda daha çocukken müzik kariyerine başladı ve Nat Cole ismini benimsedi. Caz kulüplerinde orkestrasıyla çalışan Cole, 1936 yılında kardeşiyle ilk müzik kaydını yaptı. UB Blake revüsünde piyanist olarak görev aldı ve bu gösteriyle ülke çapındaki turlara katıldı. Long Beach'te 3 müzisyenle birlikte kurduğu King Cole Swingers orkestrasıyla birlikte genel barlarda çalıştı. Daha sonra Los Angeles'a taşınarak Nat King Cole Trio'yu kurdu. Cole bu üçlüde piyanist olarak görev alırken Oscar Moore, grubun gitaristi, Bessie Prince'e basçısıydı. Grup 1930'lu yılların sonlarına kadar radyo kayıtları da yaptı. Sanatçının ilk hit şarkısı 1940 yılında kaydettiği Sweet Lorraine oldu. Son albümü Love, 1964 yılının Aralık ayının ilk günlerinde akciğer kanseri tedavisi nedeniyle hastaneye yatmasından birkaç gün önce tamamlandı. Albümün çıkışı da ölümünden birkaç gün öncesine rastlar.

1965 yılında Billboard listesinde bu albüm 4 numaraya kadar yükseldi. Programımıza sanatçının sevilen şarkısı Unforgettable ile başlıyoruz. 1952 yılında yayınlanan aynı isimli albümde yer alan şarkının sözü ve müziği Irving Gordon'a ait. Unforgettable, Nat King Cole yorumuyla şimdi sizlerle.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, tam adıyla Doris Mary Ann Kappelhoff, 3 Nisan 1922 yılında Cincinnati, Ohio'da doğdu. Kariyerine 1939 yılında bir grupta şarkıcı olarak başlayan Doris Day, 1945 yılında çıkardığı ilk kaydı Sentimental Journey ile popüler oldu. Gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden sanatçı 1947 yılından 67 yılına kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli şarkıcılarından biri haline geldi. Sanatçının başrollerini Howard Keel'la paylaştığı Calamity Jane filminin soundtrack albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi de. 1953 yılında yayınlanan albümde yer alan Secret Love isimli şarkı daha sonra tekli olarak yayınlandı. Büyük bir hit olan şarkı listelerde bir numaraya kadar yükseldi. Şimdi bu şarkıya gelin hep birlikte kulak verelim.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

0: Müzik Sokağı'ndaki yolculuğumuza Al Martino ile devam ediyoruz. Asıl adı Jasper Al Gini olan İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Al Martino 1927 yılında doğdu. Şarkıcı olarak en büyük başarılarını 1950'li yılların başından 70'lerin ortasına kadar olan zaman diliminde yaşayan Martino, oyuncu olarak da kült film The Godfather yani Baba filminde canlandırdığı Johnny Fontaine karakteriyle adından söz ettirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunda yer alan Martino yaralanınca şarkıcılık kariyerine başladı. 1952 yılında televizyondaki bir yetenek yarışmasında birinci oldu ve bir plak şirketiyle anlaştı. Burada kaydettiği Here in My Heart isimli şarkı 1952 yılında Amerika'da 3 hafta boyunca listelerde bir numarada kaldı ve Martino'ya altın plak kazandırdı. Pat Gennaro, Lou Levinson ve Bill Borelli tarafından yazılan Here in My Heart, Al Martino'nun yorumuyla Müzik Sokağı'nda şimdi sizlerle.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Müzik Sokağı'nda sırada 1960'lı yıllar var. Amerikalı şarkıcı, prodüktör ve oyuncu Frank Sinatra, 12 Aralık 1915'te doğdu. Asıl adı Francis Albert Sinatra olan sanatçı, 20. yüzyılın en ünlü ve en etkileyici sanatçılarından biri oldu. Sinatra, 150 milyonu aşan satış rakamıyla da tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Müzik kariyerine Harry James ve Tommy Dorsey ile birlikte bir grupta başlayan Sinatra, 1943 yılında Columbia Records'la solo sanatçı olarak anlaşınca başarıyı yakaladı. Çıkış albümü olan The Voice of Frank Sinatra, 1946 yılında yayınlandı. 1950'lerin başında kariyerinde biraz duraklama yaşasa da 1953 yılında rol aldığı orijinal adı From Here to Eternity olan İnsanlar Yaşadıkça isimli filmle tekrar yükselişe geçti. Sinatra filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında hem Akademi ödülünün hem de Golden Globe ödülünün sahibi oldu. Filmi takip eden yıllarda Sinatra başarılı birkaç albüm de yayınladı. Bunlar arasında 1955'te We Small Hours, 1956 yılında Songs for Swinging Lovers, 1958'de Come Fly With Me, yine aynı yıl Only the Lonely ve 1960 yılında Nice and Easy yer aldı. Sinatra, 1960 yılında kendi şirketi Reprise Records'u kurarak bir dizi başarılı albüm daha yaptı. 1965 yılında September of My Years isimli albümünü yayınlayan sanatçı, 1966'da Count Basie ile birlikte Sinatra at the Sands, 1967'de de Tom Jobim ile birlikte Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim isimli albümleriyle ses getirdi. 1971 yılında emekli olan Sinatra, 2 yıl sonra tekrar döndü ve 1980 yılında New York New York isimli albümünü dinleyiciyle buluşturdu. Sanatçı 1998 yılında ölümüne kadar Amerika ve uluslararasında turlarına devam etti. Müzik Sokağı programında birlikteliğimiz Frank Sinatra'nın 1969 yılında çıkardığı My Way isimli albümünden aynı isimli şarkıyla devam edecek. Bu albümde sanatçı Simon & Garfunkel ikilisinin Mrs. Robinson ve The Beatles grubunun Yesterday şarkıları gibi popüler olmuş duygusal şarkıları müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde seslendirdiği Fransızca bir şarkıdan uyarlama olan My Way kısa sürede onun imza şarkılarından biri haline geldi. Şarkının orijinalinden tamamen farklı olan İngilizce sözlerini Paul Anka yazdı. Sonradan Jocelyn, Elvis Presley ve Sid Vicious tarafından da seslendirilen bu güzel şarkıyı Frank Sinatra yorumuyla dinliyoruz.
1: Müzik Sokağı.

0: 1960'lı yıllardaki yolculuğumuz devam ediyor. İskoçyalı şarkıcı ve oyuncu Lulu Kennedy Cairns ya da kısaca Lulu, 3 Kasım 1948'de doğdu. Asıl adı Mary MacDonald McLaughlin Lowry olan sanatçı, 1964 yılında Marion Mason'in himayesinde Decca Records'la anlaştı. Henüz 15 yaşındayken Lulu and the Lovers isimli grupta Isley Brothers'ın Shout isimli şarkısını yorumlayan sanatçı İngiltere'de listelerde 7 numaraya kadar yükseldi. Genç şarkıcıya 25 yılı aşkın süre yol gösteren Marion Mason onun aynı zamanda iş ortağı oldu. İlk şarkının başarısından sonra 1965'te Live a Little Love ve Try to Understand şarkıları da listelerde kendisine yer bulmayı başardı. 1966 yılında solo kariyerine başlayan Lulu, 1967 yılında Sidney Poitier'le birlikte rol aldığı To Sir With Love yani Sevgili Öğretmenim filmiyle oyunculuk kariyerine de başlangıç yaptı. Filmle aynı isimli şarkıyı da seslendiren Lulu, Amerika'da bu şarkıyla liste başı oldu. 1 milyon satış rakamıyla sanatçıya altın plak kazandıran şarkıyı Billboard dergisi de yılın şarkısı olarak gösterdi. Programımız şimdi de To Sir With Love filminden aynı isimli şarkıyla devam ediyor. Don Black ve Mark London tarafından yazılan şarkıda Lulu'ya kulak veriyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Müzik Sokağı'nda birlikteliğimizin son şarkısını Amerikalı şarkıcı Frankie Valli'den dinleyeceğiz. 3 Mayıs 1934'te doğan Francesco Stephen Castelluccio, 1960'lı yılların başında The Four Seasons grubuyla tanındı. Güçlü tenor sesiyle tanınan Valli, The Four Seasons grubuyla 29, solo olarak da 9 hit şarkıya imza attı. Grubun orijinal üyeleri Frankie Valli, Tommy DeVito, Nick Massey ve Bob Gaudio 1990 yılında Rock and Roll Hall of Fame, 1999 yılında da The Vocal Group Hall of Fame ailesine dahil oldu. Valli'nin The Four Seasons grubuyla birlikte çıkardığı 1962 yılında Sherry ve Big Girls Don't Cry, 1963 yılında Walk Like a Man, 1964'te Ragdoll ve 1975'te December 1963 listelerde birinci, 1967 yılında kaydettiği Can't Take My Eyes Off You ise ikinci olma başarısı gösterdi. Müzik Sokağı programını bu hafta Frankie Valli'nin Can't Take My Eyes Off You isimli şarkısıyla noktalıyoruz. Bob Crewe ve Bob Gaudio tarafından yazılan şarkı Billboard 100 listesinde bir hafta boyunca 2 numarada kalmış ve sanatçıya altın plak kazandırmıştır. Bu güzel şarkıyla programımızı sonlandırırken sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleriyle Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopasinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 güneyinde, kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak, tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz, dedi. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için tören düzenlendi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Polat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel ile meslektaşları katıldı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında aylık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Kent içi raylı sistemlerde 3.25 milyar yolcuya hizmet verildi sayın dinleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da 1054.7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3.25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Sporda tarihi başarı geldi. Görme engelli kadın milli futbol takımı 2026 İPSA Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye organizasyona ilk kez katıldığı turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan-Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina az bulutlu 16, Belgrad az bulutlu 12, Berlin az bulutlu 11, Helsinki az bulutlu 5, Kiev parçalı bulutlu 11, Kopenhag parçalı bulutlu 9, Londra sağanak yağışlı 12, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Moskova az bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine az bulutlu 10, Roma çok bulutlu 16, Saraybosna az bulutlu 8, Sofya az bulutlu 10, Tiran az bulutlu 13, Varşova çok bulutlu 13, Viyana az bulutlu 12 ve Zürih parçalı bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 14 derece, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu 2, Bağdat az bulutlu 24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek az bulutlu 5, Duşembe parçalı bulutlu 13, Kabil az bulutlu 12, Kerkük parçalı bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 28, Mekke az bulutlu 29, Riyad az bulutlu 25, Şam az bulutlu 12, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 11, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Tokyo az bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 18, Melbourne az bulutlu 6, Montreal yağmurlu 8, New York az bulutlu 9, Sydney az bulutlu 13 ve Washington az bulutlu 7 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 12 derece, Frankfurt az bulutlu 9, Gümülcin az bulutlu 13, Kırcaali az bulutlu 10, Köln parçalı bulutlu 9, Komrat parçalı bulutlu 10, Köstanca az bulutlu 10, Münih çok bulutlu 9, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Selanik az bulutlu 13, Şumna az bulutlu 9, Taraklia parçalı bulutlu 11, Balkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa az bulutlu 9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
6: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi.

0: Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

Aldanmış kalpsiz, gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

aldanmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz, kalpsiz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası meteorolojinin sesli radyosu.
2: Saat 2.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-26, Bilecik 10-22, Bursa 11-22, Çanakkale 12-25, Edirne 10-27, İstanbul 13-21, Kırklareli 11-24, Kocaeli 13-24, Sakarya 11-24, Tekirdağ 13-21, Yalova 12-20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-21, Aydın 14-28, Denizli 15-26, Kütahya 8-21, İzmir 16-26, Manisa 15-28, Muğla 13-25 ve Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18-30, Antalya 19-26, Burdur 10-24, Hatay 16-24, Isparta 11-23, Kahramanmaraş 15-26, Mersin 19-31 ve Osmaniye 15-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9-21, Ankara 9-22, Çankırı 7-24, Eskişehir 9-23, Karaman 9-21, Kayseri 9-22, Kırıkkale 11-22, Kırşehir 11-21, Konya 10-22, Nevşehir 8-18, Niğde 10-21, Sivas 6-19 ve Yozgat 9-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-24, Bolu 8-22, Düzce 11-23, Karabük 9-22, Kastamonu 7-20 ve Zonguldak 14-20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı, yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10-24, Artvin 10-23, Bayburt 4-19, Çorum 9-22, Giresun 13-22, Gümüşhane 7-20, Ordu 12-21, Rize 13-22, Samsun 14-24, Sinop 16-24, Tokat 9-22 ve Trabzon 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4-20, Ardahan 1-16, Bingöl 9-20, Bitlis 5-17, Elazığ 9-22, Erzincan 8-20, Erzurum 4-17, Hakkari 8-21, Iğdır 10-22, Kars 3-18, Malatya 10-20, Muş 8-20, Tunceli 8-22, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 11-26, Diyarbakır 11-25, Gaziantep 13-25, Kilis 15-27, Mardin 14-24, Şanlıurfa 17-26 ve Siirt 13-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında sabah yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlatılmasına yönelik gayretlere katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu belirten Erdoğan, çözüm odaklı diplomatik girişimlerin önemine işaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı ve partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın dinleyiciler. Sağlık ekipleri vatandaşlara erken teşhis, sağlıklı beslenme ve kronik hastalıkların kontrolü konusunda bilgilendirme yapıyor. Ve spor. Futbolda hakem soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Karayolu'nun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyar programımızda bu hafta Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok merak edilen şehirlerinden biri Mardin ilimizi tanıtacağız. Mardin, Sümerlerden Asurlulara, Perslerden Romalılara, Artuklulardan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşır. Özellikle Artuklu mimarisi, şehrin kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. İpek yolu üzerinde yer alan ve yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan Mardin, Suriye ile sınır komşusudur. 2024 yılına göre 895.911 kişinin yaşadığı şehrin yüz ölçümü 8.891 km². Mardin il merkezi dışında Kızıltepe, Midyat,
1: Dargeçit, Yeşilli,
0: Nusaybin, Ömerli, Derik, Mazıdağ ve Savur olmak üzere toplam 10 ilçesi bulunmaktadır. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen şehirdeki Artuklu Üniversitesi civarında yapılan kazılarda Paleolitik çağa, Dargeçit'teki boncuklu tarlada cilalı taş devrine, Kerküş Dehöyü'de Kalkolitik çağa ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kentin farklı bölgelerinde Tunç ve Demir çağına ait kalıntılar da mevcuttur. Milattan önce 2000'li yıllarda Asur hakimiyetinde bulunan şehir sırasıyla Hitit, Urartu, Med, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarının yönetiminde kalmıştır. 640 yılında Hazreti Ali döneminde İslam orduları tarafından fethedilen Mardin, 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Türklerin egemenliğine girmiştir. Bu tarihten itibaren Mardin yöresine yoğun bir Türkmen akını başlamıştır. 1103 yılında Artuklu Beyliği hakimiyetine giren şehir, İlgazi Bey tarafından kurulan Mardin Artuklularının yönetiminde 300 yıl boyunca önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Daha sonra Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Akkoyunluların hakimiyetine giren Mardin, 1517'de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Milli mücadele döneminde İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilmek istense de Mardinliler direniş göstermiş ve kenti işgalden kurtarmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılan ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin önemli kentleri arasında yerini alan Mardin, bugün hala kültürel dokusunu koruyan bir medeniyetler şehridir. Gelenlerin sanki orada zaman durmuş gibi diye tanımladığı bu büyülü şehir, manastırları, türbeleri, camileri ve kiliseleriyle inanç turizminin de en önemli duraklarından biridir. 2012 yılında çıkarılan kanunla büyükşehir unvanına kavuşan şehrin isminin nereden geldiğine dair farklı görüşler vardır. Kimilerine göre kaleler şehri anlamına gelen merde sözcüğünden, kimilerine göre ise savaşçı bir kavim olan Ardeşir tarafından 3. yüzyılda

bölgeye yerleştirilen Mardelerden gelmektedir. Arapça kaynaklarda ise şehir Mardin olarak geçer. Coğrafi olarak Mardin, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman, batısında Şanlıurfa, doğusunda Siirt ve Şırnak, güneyinde ise Suriye ile komşudur. Şehrin başlıca akarsuları Buğur Çayı, Savur Çayı ve Zerkandere'dir. Fırat ve Dicle nehirlerinin kolları il topraklarında doğal koridorlar oluşturur. Kızıltepe, Mardin ve Nusaybin ovaları ilin en önemli ovalarıdır. Kuzeyde yer alan Mazı Dağları, Mardin Dağları olarak da bilinir. Kuzey kesimler dağlık, güney ise düzlüklerle kaplıdır. Plaka numarası 47 olan Mardin, Ankara'ya 980 kilometre, İstanbul'a 1406 kilometre ve İzmir'e 1454 kilometre uzaklıktadır. Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehirde kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, yurdumuzun genç ve gelişmekte olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Mardin'in ekonomisi büyük ölçüde tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır. Nüfusun yaklaşık %80'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla da bu alanda daha fazla gelişme beklenmektedir. Bölgede başlıca ürünler buğday, arpa, nohut ve pirinçtir. Dicle Nehri civarında sebze yetiştiriciliği yapılmakta olup, domates, patlıcan, karpuz, kavun, üzüm ve nar en çok yetiştirilen sebze ve meyvelerdir. Mardin üzüm diyarı olarak da bilinir ve Türkiye'de üzüm ihracatında 4. sırada yer alır. Hayvancılık ekonomide önemli bir yere sahipken şehir orman varlığı açısından zengin değildir. Maden olarak yalnızca linyit ve fosfat işletilmektedir. Sanayi bakımındansa Mardin fazla gelişmemiştir. Yem, un, dokuma ve çimento fabrikaları devlet desteğiyle 1968 yılından sonra kurulmuş olsa da yeterli değildir. Kentte yaşanan terör olayları turizmi olumsuz etkilemiş, ancak son dönemde turizm sektörü tekrar gelişmeye başlamıştır. Dinlerin ve dillerin şehri olarak anılan Mardin'de Türkler, Kürtler, Süryaniler, Hristiyanlar, Araplar ve Ezidiler bir arada yaşar. Bu kültürel zenginlik kentin dokusuna da yansımıştır. Camileri, medreseleri, türbeleri, kervansarayları, kiliseleri ve manastırları yan yana görmek mümkündür sevgili dinleyicilerimiz. Tarihi çarşıları, dar sokakları ve taş işçiliğiyle görsel bir şölen sunan Mardin, eşsiz Mezopotamya manzaralarıyla da hayranlık uyandırır. Hoşgörünün ve medeniyetlerin beşiği olan bu şehir, adeta bir açık hava müzesidir ve tarihle kültür yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekler. Murat Anmunga'nın dediği gibi, Mardin bir kere hayatınıza girdi mi, kader gibi takip eder sizi. İklim açısından Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almasına rağmen, karasal iklimle Akdeniz iklimi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Kuzeydeki yüksek dağlar, ilin iklimini önemli ölçüde etkiler. Yazlar son derece sıcak, kışlarsa soğuk geçer. Karasal iklimin tüm tipik özellikleri görülürken, Suriye'den gelen çöl sıcaklarının etkisiyle yazlar bazen oldukça bunaltıcı olabilir. Medeniyetler ve kültürler beşiği Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gözde şehirlerinden biridir. Kültür turlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Mardin, camileri, kiliseleri, manastırları, türbeleri ve kendine özgü mimarisiyle Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alır. Mardin geziniz sırasında geçmiş dönemlere doğru bir yolculuğa çıkabilir, kendinizi tarihin içinde hissedebilir ve bu büyüleyici atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, yöreye ait bir türkü aramızdan sonra Mardin ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımıza devam edeceğiz.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Tarihi 3000 yıl öncesine kadar uzanan birçok farklı dilin, dinin ve kültürün mozaiğiyle harmanlanmış kadim bir şehir olan Mardin ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Midyat, Mardin ilinin en geniş ve nüfus bakımından en kalabalık ilçelerinden biridir. Henüz resmi olarak il ilan edilmemiş olsa bile ilçe girişinde Midyat ilimize hoş geldiniz yazısı dikkat çekiyor. İslam, Hristiyanlık ve Yezidilik dinleriyle Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin buluşma noktası olan Midyat'ta bu dinlerin yanı sıra sayıları çok az olmakla beraber Yezidi dinine mensup insanlar da yaşıyor. Milattan önce 9. yüzyıl Asur tabletlerinde Matiati olarak tanımlanıyor. Bu Süryani isim vatanım anlamına gelmektedir. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren ise dizi ve film çekimlerine sahne olan Midyat, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ilçelerinden biri olarak görülmektedir. Mardin'in kartal yuvası olarak bilinen Mardin Kalesi, yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmese de Hamdaniler tarafından yeniden inşa edildiği ve tarihinin 10. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir. Mardin'e hakim konumda doğal kaya üzerine inşa edilen kale, muhteşem Mezopotamya Ovası manzarasına sahip eşsiz bir yapıdır. Sümerler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığın izlerini taşır. Günümüzde ziyarete kapalı olan Mardin Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar devam etmektedir. Ancak kaleyi yakından görmek isteyenler kalenin hemen altında yer alan Zinciriye Medresesi'ne giderek hem kaleyi hem de Mardin'in büyüleyici atmosferini izleyebilirler. Rivayete göre ateşe tapan bir kral olarak bilinen Şad Buhari hastalandığında buraya yerleşmiş, iyileşince de 12 yıl boyunca yaşadığı bu kasrı yaptırmıştır. Şad Buhari, Pers ve Babil'den askerler ve siviller getirerek kaleye yerleştirmiş, ancak daha sonra çıkan bir veba salgını nedeniyle buradaki halkın tamamı hayatını kaybetmiştir. Mardin Kalesi, ilk günkü kadar sağlam olmasa da, yapılan eklentilerle günümüze kadar ulaşmış ve hala görkemli duruşunu korumaktadır. Mardin'e 5 kilometre uzaklıkta bulunan Deyrül Zafaran Manastırı, Süryaniler tarafından hala aktif bir dini merkez ve okul olarak kullanılmaktadır. Süryani toplumu için büyük önem taşıyan bu yapı, dünyanın en eski manastırlarından biridir. Manastırın içinde 52 Süryani patriğinin mezarı bulunur. Yine rivayete göre bulunduğu bölgede eskiden safran çiçekleri açtığı için yapımında bu çiçeklerden renk elde edilip harçlarda kullanılmış ve manastır adını buradan almıştır. İlk olarak Süryaniler tarafından güneş tapınağı olarak inşa edilen yapı, Romalılar döneminde kale olarak kullanılmış, daha sonra Meryem Ana Kilisesi, Azizler Evi ve Kubbelik Kilise eklenmiştir. Üç kattan oluşan manastır, harç kullanılmadan geometrik biçimde ustalıkla dizilmiş taşlardan oluşan tavanı, geniş avlusu, kiliseleri ve teras alanıyla dikkat çeker. Bugün hala ziyaretçilerini büyüleyen Deyrül Zafaran Manastırı, Mardin'in en önemli tarihi yapılarından biridir. Mardin'in merkezinde bulunan Zinciriye Medresesi, 1385 yılında Mardin'deki son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından yaptırılmıştır. Medresenin asıl adı Sultan İsa Medresesi olsa da halk arasında Zinciriye Medresesi olarak anılıyor. 14. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmayı başaran medrese, Mardin Kalesi'nin hemen altında Mezopotamya Ovası'na hakim noktada yer alır ve iki kattan oluşur. Yapının içinde avlu, türbe ve cami bölümleri bulunmaktadır. Dilimli kubbeleriyle ve konumu sayesinde uzaktan bile dikkat çeken Zinciriye Medresesi, taş işlemeleriyle de oldukça ilgi görmektedir. Bir dönem rasathane olarak da kullanılan medrese, Melik Necmettin İsa'nın Timur'la yaptığı savaşın ardından bir süre hapsedildiği yer olarak da bilinir. Zinciriye Medresesi, tarihi dokusu ve ihtişamıyla Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yapılardan biridir. Mardin merkezde yer alan Mor Behnam Kilisesi,
halk arasında Kırklar Kilisesi olarak da bilinmektedir. Tarihi 6. yüzyıla kadar uzanan bu yapı, Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına yaptırılmıştır. Günümüzde Süryani Ortodoks toplumu için ibadet yeri olarak hizmet veren kilise, 1293 yılından bu yana Süryanilerin dini merkezi olmuştur. 1799 yılında bünyesinde bir okul açılmış, burada verilen eğitim 1928 yılına kadar sürmüştür. Üç giriş kapısı, geniş bir avlusu ve dikkat çekici bir çan kulesi bulunan Kırklar Kilisesi, erken dönem Hristiyan mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Mardin'in en büyük ve en görkemli yapılarından biri olan Kasımiye Medresesi'nin yapımına Artuklular döneminde 12. yüzyılda başlanmış, Akkoyunlu Sultanı Cihangir'in oğlu Sultan Kasım tarafından 15. yüzyılda tamamlanmıştır. Kesme taş ve tuğladan inşa edilen medrese iki katlıdır ve ortasında bulunan havuzlu avlusuyla dikkat çeker. İslami tasavvuf felsefesine göre suyun akışıyla doğumdan ölüme kadar geçen insan hayatı ve sonrası simgelenmiş. Çeşmeden akan su ana rahmini temsil ediyor ve hayatın başlangıç noktası olarak görülüyor. Döküldüğü ilk yer bebeklik bölümü, sırasıyla akış yönüne göre çocukluk, gençlik ve yaşlılık bölümü yer alıyor. Medresenin avlusunda yer alan ve suyun en son döküldüğü alan olan havuzsa mahşer havuz olarak nitelendiriliyor. Bu yönüyle Kasımiye Medresesi sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda hayatın anlamını ve döngüsünü anlatan sembolik bir eserdir. Oda kapılarında yer alan tıp amblemleri burada dini ilimlerin yanında tıp eğitiminin de verildiğini gösterir. 800 yılı aşkın tarihiyle Kasımiye Medresesi, Mardin'in kültürel mirasının en kıymetli yapılarından biridir. Mardin'in simgesi haline gelmiş olan Ulu Cami, halk arasında Cami-i Kebir olarak da bilinir. Şehrin en eski camisi olan Ulu Cami'nin tarihi Artuklu dönemine kadar uzanır ve mimari özellikleriyle bu dönemin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Kubbesi ve minaresiyle dikkat çeken caminin yapımı 1176 yılında 2. Kutbettin İlgazi tarafından başlatılmıştır. Aslen iki minareli olarak inşa edilmiş ancak günümüze yalnızca biri ulaşmıştır. Mevcut minare 1888-89 yıllarında yenilenmiştir. Rivayete göre cami daha önce burada bulunan bir kilisenin dönüştürülmesiyle yapılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin içinde küçük bir avlu ve şadırvan yer alır. Duvarları ise Mardin'deki birçok yapıda olduğu gibi sarı kesme taştan yapılmıştır. Cami en son 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Mardin'in 30 kilometre uzağındaki Oğuz köyünde bulunan Dara Antik Kenti, Mezopotamya'nın en önemli yerleşimlerinden biridir ve Mezopotamya'nın Efes'i olarak anılır. 505 yılında doğu sınırını korumak amacıyla askeri üs olarak İmparator Anastasios tarafından kurulmuştur. Kent 4 kilometrelik surlarla çevrilidir ve içinde saray, kale, çarşı, kilise, tophane, su sarnıçları ve zindan kalıntıları bulunur. Ayrıca çevrede Roma dönemine ait mağara evler de mevcuttur. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıların çoğu Mardin Müzesi'nde sergilenmektedir. Mardin'in ve Anadolu'nun tarihini yansıtan Dara Antik Kenti'nin %30'u gün yüzüne çıkarılmış olup geri kalan %70'i hala toprak altındadır. 1895 yılında Süryani Katolik Patrikhanesi olarak inşa edilen Mardin Müzesi, dönemin Antakya Patriği Ignatius Behnam Banni tarafından yaptırılmıştır. Yapı uzun yıllar boyunca dini merkez, askeri üs, sağlık ocağı ve karakol olarak kullanılmış, çeşitli restorasyonların ardından 1995 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Mardin'in kültürel ve tarihi zenginliğini yansıtan Mardin Müzesi, hem arkeolojik hem de etnografik koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tabletler, silindir mühürler, altın, gümüş, bakır sikkeler gibi değerli arkeolojik eserlerin yanı sıra kolyeler, bilezikler, geleneksel giysiler, hamam eşyaları ve kahve takımları gibi etnografik parçalar da sergilenmektedir. Midyat'a 23 kilometre uzaklıktaki Güngören köyünde yer alan Mor Gabriel Manastırı,
Süryani Kadim Cemaatinin en eski ve en önemli dini merkezlerinden biridir. Halk arasında Deyrul Umur olarak bilinen manastır, meşe ağaçlarıyla çevrili bir tepeye kurulmuş olup, temelleri 397 yılında Şimuel ve Morşemun tarafından atılmıştır. Tarih boyunca farklı dönemlerde eklenen barınma ve ibadet alanlarıyla genişleyen yapı, özellikle Roma dönemindeki katkılarla bugünkü görkemine kavuşmuştur. Kesme taştan inşa edilen manastırın en önemli bölümleri arasında ana kilise ve tuğla taş işçiliğiyle dikkat çeken Theodora Kubbesi bulunur. Süryaniler için yüksek manevi değere sahip olan Mor Gabriel, aynı zamanda Süryanice, dua ve ibadetin öğretildiği bir merkezdir ve Süryanilerin ikinci Kudüs'ü olarak kabul edilir. Mardin'deki önemli inanç merkezlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi, Süryani Katolik cemaatinin en değerli yapıları arasındadır. Meryem Ana Kilisesi, 1986 yılında Antakya Patriği Ignatius Antuhan Semheri tarafından yaptırılmıştır. 1895'te inşa edilen Patrikhane ise, çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra 1995'te restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Bugün hem dini hem de kültürel açıdan önemli bir ziyaret noktası olan bu yapı, Mardin'in çok kültürlü yapısını yansıtan özel duraklardan biridir. Mardin gezinizin vazgeçilmez unsurlarından biri de kuşkusuz Mardin evleridir. Şehrin tarihi dokusunu, kültürünü ve geleneksel mimarisini en iyi şekilde yansıtan bu evler, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Mazı Dağı'nın güney yamaçlarına kurulu olan Mardin evleri, kente panoramik bir güzellik kazandırır. Bölgede çıkarılan sarı kalker taşlarıyla inşa edilen bu yapılar, zanaatkarlığın en zarif örneklerini sunar. Taşın doğal yapısı sayesinde yazları serin, kışları sıcak tutan evler, iklim koşullarına uyumlu geleneksel bir mimarinin yüzyıllardır devam eden mirasıdır. Mardin'de taş evler sadece mimari değil, bir yaşam biçimidir. Her ev güneşe göre konumlanır ve rüzgarla serinler. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yalnızca 250 metre mesafede bulunan Zeynel Abidin Camii ile Mor Yakup Kilisesi, farklı inançların yüzyıllar boyunca bir arada var olmasının en çarpıcı örneklerinden ikisidir. Bu iki kadim yapı, Mardin'in kültürel mozaiğini en iyi yansıtan eserler arasında yer almakla kalmaz, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alarak kültürel zenginliğimizi temsil eder. Zeynel Abidin Camii ve Külliyesi, iki türbe, cami ve minareden oluşur. Türbeler, Hazreti Muhammed'in 13. kuşaktan torunları olduğuna inanılan Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sıddı Zeynep'e aittir. Kesme taştan L planlı olarak inşa edilen bu yapı grubunun 12. yüzyılda yapıldığı, üzerinde yer alan kitabeden anlaşılmaktadır. Eyyubi, Artuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan külliye, İslam dünyasında kutsal kabul edilen önemli ziyaret noktalarından biridir. Külliyenin hemen 100 metre ilerisinde ise Mor Yakup Kilisesi bulunur. Milattan sonra 313 yılında inşa edilmeye başlanan ve Mezopotamya'nın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilen bu yapı, adını kilisenin inşasını başlatan Nusaybin Piskoposu Mor Yakup'tan alır. Hristiyan dünyasında önemli bir yere sahip olan kilise, tarihi mimarisiyle ziyaretçilerini derin bir sessizliğe ve saygıya davet eder. Yan yana duran bu iki kutsal yapı, Mardin'in çok kültürlü ruhunu ve tarih boyunca süregelen hoşgörüsünü en etkileyici şekilde gözler önüne seriyor sevgili dinleyicilerimiz. Anadolu'muzun kadim şehirlerinden biri olan ve zamanın durduğu şehir olarak tabir edilen Mardin ilimizi tanıttığımız Keşfi Diyar programımızda kısa bir Türkiye arasına gidiyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Tinsel dokuları ve mistik havasıyla en çok merak edilen şehirlerden biri olan Mardin'i tanıtmaya devam ediyoruz. İpek Yolu üzerinde yer alan Mardin, farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiş köklü bir mutfağa sahiptir. Ünü dünyaya yayılan Mardin yemekleri, zengin malzemeleri ve kendine özgü tatlarıyla dikkat çeker. Yörede nohutla hazırlanan genadir çorbası, pirinç, yoğurt, limon suyu ve haşlanmış nohuttan yapılan lebeniye, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Kuzu veya oğlak işkembesiyle hazırlanan kibbe, bölgenin en tanınmış lezzetlerinden olup, içli köfte sevenler için unutulmaz bir tattır. Daha hafif içli köfte çeşidi olan ikbebet ise haşlama yöntemiyle hazırlanır. Mardin'e gelenlerin mutlaka tatmak isteyeceği en özel yemeklerden biri de kaburga dolmasıdır. Kuş üzümlü ve fıstıklı pilavla servis edilen bu lezzet, şehre yeniden gelme sebebi bile olabilir. Yörede çok sevilen diğer yemekler arasında kuzu buduyla yapılan dobo, kıymalı harçla hazırlanan soğan kebabı ve çağla eklenerek pişirilen firkiye bulunur. Kapalı lahmacun olarak bilinen sembusek, Mardin çöreği olan kliçe, baharatlı bir tatı olan acin ve lokmaya benzeyen zingil, ayrıca hurma, ceviz ve baharatlarla yapılan süryani çöreği ise şehrin sevilen hamur işi ve tatlılarından bazılarıdır. Mardin'e özgü aromasıyla mırra kahvesi de bu lezzet şölenini tamamlayan önemli bir gelenektir. Mardin gezinizin ardından bu tarihi şehri hatırlatacak birçok yöresel ürün bulabilirsiniz. Şehrin en bilinen ürünlerinden biri menengiç meyvesinin yağından yapılan bıttım sabunudur. Mardin'de yetişen nohutlardan yapılan Mardin leblebisi, benekli ve tuzlu tadıyla oldukça sevilen bir atıştırmalıktır. Bir diğer geleneksel lezzet ise mavi badem şekeridir. Lahor bitkisinden elde edilen, doğal boyayla renklendirilen bu bademler, tarçınlı, damla sakızlı ve sade çeşitleriyle sunulur. Tazeliğini uzun süre koruyan peksimet ekmeği, ister kuru ister ıslatılarak tüketilebilir. Üzüm suyuna batırılmış cevizlerin kurutulmasıyla hazırlanan cevizli sucuk da Mardin'den alınabilecek klasik tatlardan biridir. Bunların yanında süryani şarabı da bölgenin önemli değerlerindendir. Mardin denince akla gelen en özel el sanatlarından biri ise telkaridir. Gümüşün eritilerek kalıplara dökülmesi ve incelik kazanması için özel makinelerden geçirildikten sonra birbirine dolanmasıyla hazırlanan telkari, oldukça el emeği isteyen bir sanattır. Midyat'a özgü bu ince gümüş işçiliğiyle yapılan kolye, yüzük ve küpeler şehrin birçok noktasında bulunabilir. Ayrıca Bakırcılar Çarşısı'nda kahve fincanı, cezve, tepsi gibi bakır ürünler, kabak ve gürgen ağacından yapılan takunyalar da Mardin'e özgü güzel hediyelikler arasındadır. Son olarak yıl boyunca düzenlenen festival ve kültürel etkinliklerin bazılarından bahsedecek olursak, ilk olarak Mardin Biennale öne çıkıyor. Şehri çağdaş sanatla buluşturan bu etkinlik, tarihi mekanlarda sergiler, performanslar ve film gösterimleriyle gerçekleşiyor. Ekim ayında Mardin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ise şehir genelinde onlarca mekanda konser, sergi, tiyatro, sokak performansı ve atölye gibi yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor. Mardin Uluslararası Film Festivali'nde ise sinema tutkunları bir araya getiriliyor. Hem yerli hem de yabancı uluslararası film gösterimleri, söyleşiler ve ödül törenleriyle festival sezonuna ayrı bir renk katılıyor. Mardin'in Yeşil ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, şehrin bahar ve yaz renklerini kutlayan renkli bir etkinliktir. Festival boyunca konserler, mehter takımı gösterileri, standlar ve kültür sanat etkinlikleriyle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuluyor. Kiraz mevsimine denk gelen bu festival, hem yöresel lezzetleri hem de kültürel değerleri bir araya getiriyor. Sevgili dinleyiciler, Mardin'e geldiğinizde Mardin Ulu Camii, Morbehnam Kırklar Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesini ziyaret etmeden, Mardin Müzesi, Deyrul Zaferan Manastırı ve Kasımiye Medresesini görmeden, Dara Antik Kenti'ne uğramadan, Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi'nin kültürel mozaiğini deneyimlemeden, kaburga dolması, içli köfte, dobu, soğan kebabı ve firki gibi yöresel lezzetleri tatmadan, badem şekeri, leblebi ve ceviz sucuğunu tatmadan, telkariden gümüş işleme almadan ve festivallerden en az birine katılmadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Mardin ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Keşfediyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.26, Bilecik 10.22, Bursa 11.22, Çanakkale 12.25, Edirne 10.27, İstanbul 13.21, Kırklareli 11.24, Kocaeli 13.24, Sakarya 11.24, Tekirdağ 13.21, Yalova 12.20 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.21, Aydın 14.28, Denizli 15.26, Kütahya 8.21, İzmir 16.26, Manisa 15.28, Muğla 13.25 ve Uşak 10.21 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri ile Mersin ve Adana'nın kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 18.30, Antalya 19.26, Burdur 10.24, Hatay 16.24, Isparta 11.23, Kahramanmaraş 15.26, Mersin 19.31 ve Osmaniye 15.30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 9.21, Ankara 9.22, Çankırı 7.24, Eskişehir 9.23, Karaman 9.21, Kayseri 9.22, Kırıkkale 11.22, Kırşehir 11.21, Konya 10.22, Nevşehir 8.18, Niğde 10.21, Sivas 6.19 ve Yozgat 9.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.24, Bolu 8.22, Düzce 11.23, Karabük 9.22, Kastamonu 7.20 ve Zonguldak 14.20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı, yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 10.24, Artvin 10.23, Bayburt 4.19, Çorum 9.22, Giresun 13.22, Gümüşhane 7.20, Ordu 12.21, Rize 13.22, Samsun 14.24, Sinop 16.24, Tokat 9.22 ve Trabzon 14.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 4.20, Ardahan 1.16, Bingöl 9.20, Bitlis 5.17, Elazığ 9.22, Erzincan 8.20, Erzurum 4.17, Hakkari 8.21, Iğdır 10.22, Kars 3.18, Malatya 10.20, Muş 8.20, Tunceli 8.22, Şırnak 12.24 ve Van 6.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 14.25, Batman 11.26, Diyarbakır 11.25, Gaziantep 13.25, Kilis 15.27, Mardin 14.24, Şanlıurfa 17.